ayları yıla ekledin. Yırtık resmini kokladın. Gelirsin diye çok bekledim. Kimin var ki senden başka? Kimin var ki

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Anı. Kuşadası Şubesi Ender Anı.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de.
4: Chery. Evinizdeki gizli düşman

0: Kireç cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
1: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
2: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
1: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle Ayşe Dinçer,
3: dudağına büzüyorsun Üşkan, niye beni üzüyorsun Üşkan.
1: 28 Haziran Pazar günü

Doğukan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için Haydi Koçarlı 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Acı bir veda ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
3: Günün en keyifli sabahı Atlı Bahçem'de. Hafta içi serpme kahvaltı kişi başı sadece 500 Türk lirası. Üstelik kahve ve at binme ücretsiz. Doğanın içinde huzurlu bir sabah için hemen arayın 0542 471 4977. Atlı Bahçem, Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın.
4: IFM Reklam.

0: soru sadece nasıl böyleyim.
1: IFM reklam.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır.

0: tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. WaterBest 0533 148 6909 WaterBest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler, Aydın.
3: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
3: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
2: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle Ayşe Dinçer,
4: dudağına büzüyorsun Üşkan, niye beni üzüyorsun Üşkan.
2: 28 Haziran Pazar günü ise

Doğukan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için haydi Koçarlı. 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0500

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
3: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza. Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
4: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
3: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
4: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
3: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
5: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
6: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
5: Tek yerden mi? Nasıl yani?
6: Bakış Eve gidersin. Mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
5: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
6: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
5: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
7: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
8: Günün en keyifli sabahı Atlı Bahçem'de. Hafta içi serpme kahvaltı kişi başı sadece 500 Türk lirası. Üstelik kahve ve at binme ücretsiz. Doğanın içinde huzurlu bir sabah için hemen arayın 0542 471 49 77. Atlı Bahçem, Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın.
9: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümmet Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
3: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de.
0: Chery. IFM Reklam.

0: IFM Reklam. Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
4: Günün en keyifli sabahı Atlı Bahçem'de. Hafta içi serpme kahvaltı kişi başı sadece 500 Türk lirası. Üstelik kahve ve at binme ücretsiz. Doğanın içinde huzurlu bir sabah için hemen arayın. 0542 471 49 77. Atlı Bahçem, Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın.

0: geldin.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
3: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
2: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle Ayşe Dinçer,
4: dudağına büzüyorsun işkan, niye beni üzüyorsun işkan.
2: 28 Haziran Pazar günü ise

Okan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için Haydi Koçarlı 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
1: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıl tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler Aydın.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
7: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Eddy 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
8: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar.

0: Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim: 0544 367 8436.
1: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Günün en keyifli sabahı Atlı Bahçem'de. Hafta içi serpme kahvaltı kişi başı sadece 500 Türk lirası. Üstelik kahve ve at binme ücretsiz. Doğanın içinde huzurlu bir sabah için hemen arayın. 0542 471 4977. Atlı Bahçem, Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın.
2: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çine. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
3: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
4: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
3: Tek yerden mi? Nasıl yani?
4: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
3: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
4: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
3: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
5: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler, Aydın.
6: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, arçelik, beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu, Münir Özkul Sokak, No 11, Efeler, Aydın. Telefon: 0256 225 4371. Telefon: 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
7: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
8: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
7: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle Ayşe Dinçer,
9: dudağına büzüyorsun üşkan, niye beni üzüyorsun üşkan.
7: 28 Haziran Pazar günü ise

Doğukan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için haydi Koçarlı. 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi, Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklımda huzur.
2: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
3: IFM Reklam.

0: Pompalı güvenli anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Anı. Kuşadası Şubesi Ender Anı.
1: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
7: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de.
8: Chery. IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Günün en keyifli sabahı Atlı Bahçem'de. Hafta içi serpme kahvaltı kişi başı sadece 500 Türk lirası. Üstelik kahve ve at binme ücretsiz. Doğanın içinde huzurlu bir sabah için hemen arayın. 0542 471 49 77. Atlı Bahçem, Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
4: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
5: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
4: Tek yerden mi? Nasıl yani?
5: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
4: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
5: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
4: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
6: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler, Aydın.
7: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
8: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
7: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle

Doğukan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için haydi Koçarlı. 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0

0: acayip.
1: Oynamış gülüm şükürüm. Oynamış gülüm şükürüm. Oynamış gülüm şükürüm.
0: Ah yanar döner acayipsin.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail Enjektör Sistemi.

0: 0216-65-34 Erkan Pompa, Erkan Anı, Kuşadası Şubesi Ender Anı.
1: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efener Aydın. İletişim: 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim: 0544 367 84 36.
4: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümmet Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
5: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de.
6: Chery.
7: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
8: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest. 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
9: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon: 0256 225 43 71. Telefon: 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
3: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
4: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
3: Tek yerden mi? Nasıl yani?
4: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
3: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
4: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
3: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
5: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler, Aydın.
6: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
7: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
6: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle Ayşe Dinçer,
8: dudağına büzüyorsun Üşkan, niye beni üzüyorsun Üşkan.
6: 28 Haziran Pazar günü ise

Volkan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için Haydi Koçarlı 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın

0: Kilometre Durumlar Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Acı bir veda ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
2: Günün en keyifli sabahı Atlı Bahçem'de. Hafta içi serpme kahvaltı kişi başı sadece 500 Türk Lirası. Üstelik kahve ve at binme ücretsiz. Doğanın içinde huzurlu bir sabah için hemen arayın. 0542 471 49 77. Atlı Bahçem, Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın.
3: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih

0: 206-206-7779. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
1: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de.
2: Chery.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.

0: geldin.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
2: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
1: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle Ayşe Dinçer,
3: dudağına büzüyorsun işken, niye beni üzüyorsun işken.
1: 28 Haziran Pazar günü ise

Doğukan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için Haydi Koçarlı 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Cine'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05

0: Çınar Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
3: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
2: Tek yerden mi? Nasıl yani?
3: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
2: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
3: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
2: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
4: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
5: Günün en keyifli sabahı Atlı Bahçem'de. Hafta içi serpme kahvaltı kişi başı sadece 500 Türk lirası. Üstelik kahve ve at binme ücretsiz. Doğanın içinde huzurlu bir sabah için hemen arayın. 0542 471 49 77. Atlı Bahçem, Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın.
6: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza. Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi gurme enginarla taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
7: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
6: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
7: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
6: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
8: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
9: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi

0: Aydın.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Eddy 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de.
6: Chery. IFM Reklam.

Hani neredesin aşkım aşkım?

0: IFM reklam. Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza. Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
4: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
5: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
4: Tek yerden mi? Nasıl yani?
5: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
4: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
5: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
4: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
6: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
7: Acı bir veda ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
8: Günün en keyifli sabahı Atlı Bahçem'de. Hafta içi serpme kahvaltı kişi başı sadece 500 Türk Lirası. Üstelik kahve ve at binme ücretsiz. Doğanın içinde huzurlu bir sabah için hemen arayın. 0542 471 4977. Atlı Bahçem, Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın.
9: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
10: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
9: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle Ayşe Dinçer,
11: dudağına büzüyorsun Üşkan, niye beni üzüyorsun Üşkan.
9: 28 Haziran Pazar günü ise

Doğukan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için haydi Koçarlı. 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0541

0: IFM Reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan SkyStar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri.

0: dekor hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 7779. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler Aydın.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Aydın'da konforun adresi: Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Eddy 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: IFM Reklam.
7: Saatlerimiz 3'ü gösterirken bir kez daha hep beraberiz sevgili dinleyenler. Bugün sizlerle birbirinden güzel şarkılar dinlerken keyifli sohbetimize devam ediyor olacağız. Olmak istedim biraz. Ben Kazım ve sadece 5 dakikayla

0: yaşın yeter. Sen üzülme gülüm.
1: Ve kötü günler geride kaldı. Şimdi bizi daha kötü günler bekliyor. Çünkü yarından itibaren hava durumu 39 derece gösteriyor. Yani artık şapkasız evden çıkmayacağımız günler kapıda.

0: IFM Reklam.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
3: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
4: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
3: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
4: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
3: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
5: Günün en keyifli sabahı Atlı Bahçem'de. Hafta içi serpme kahvaltı kişi başı sadece 500 Türk lirası. Üstelik kahve ve at binme ücretsiz. Doğanın içinde huzurlu bir sabah için hemen arayın 0542 471 4977. Atlı Bahçem, Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın.
6: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi.
7: Şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
6: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle Ayşe Dinçer.
8: Dudağına büzüyorsun üşken, niye beni üzüyorsun üşken.
6: 28 Haziran Pazar günü

Doğukan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için Haydi Koçarlı 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
4: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur.
5: IFM Reklam.

0: şimdi de Lisa'dan salına salına geliyor.
1: Gösterdim çaba bence çok fazla.
0: Aynı bizim gibi salına salına geçiyor zaman.
1: Dönüyor yine.
0: Bir haftanın daha

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 7779. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
4: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümmet Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır.

0: ziyaretlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: IFM Reklam.

Ve Sezen Aksu bitmişken Mert Demir'e geçmeden önce şunu sormak istiyorum sizlere. Sizin için siz mi ağlamalısınız, sevdiğiniz mi ağlasın? Sezen Aksu kararını çoktan vermiş, seni ağla diyor. Bakalım sizler ne diyorsunuz? Tüm istek şarkılarınız ve cevaplarınız için 0532 686 7837 532 686 7837 bize WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Şimdi Mert Demir'e dönüyorum.

Ve şimdi de sırada Mor ve Ötesi'nden çok anlamlı bir şarkı var. Melekler ölmez. Sadece aramızdan ayrılırlar. Kalbimize yaşamaya devam ediyorlar.

0: IFM Reklam.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
2: Günün en keyifli sabahı Atlı Bahçem'de. Hafta içi serpme kahvaltı kişi başı sadece 500 Türk lirası. Üstelik kahve ve at binme ücretsiz. Doğanın içinde huzurlu bir sabah için hemen arayın. 0542 471 4977. Atlı Bahçem, Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
4: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
5: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
4: Tek yerden mi? Nasıl yani?
5: Bakış Eve gidersin. Mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
4: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
5: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
4: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
6: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılar İçi, Efeler, Aydın.
7: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
2: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
1: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle Ayşe Dinçer,
3: dudağına büzüyorsun işken, niye beni üzüyorsun işken.
1: 28 Haziran Pazar günü ise

Doğukan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için haydi Koçarlı. 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: IFM Reklam.
3: Kağıda duvara elime koluma kalbime tarih attım.
4: Reklamların ardından tekrar beraberiz sevgili dinleyenler. Şimdi de Bahadır Tatlıöz'den Bu Yaz Geliyor.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerini...

0: Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir, doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Eddy 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de.
3: Chery. IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
2: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
1: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle Ayşe Dinçer,
3: dudağına büzüyorsun üşkan, niye beni üzüyorsun üşkan.
1: 28 Haziran Pazar

Doğukan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için Haydi Koçarlı 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: Günün en keyifli sabahı Atlı Bahçem'de. Hafta içi serpme kahvaltı kişi başı sadece 500 Türk lirası. Üstelik kahve ve at binme ücretsiz. Doğanın içinde huzurlu bir sabah için hemen arayın. 0542 471 4977. Atlı Bahçem, Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05

0: Pazar Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
0: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza. Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi gurme enginarla taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Acı bir veda ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
4: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
5: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
4: Tek yerden mi? Nasıl yani?
5: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
4: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
5: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
4: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
6: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarçı, Efeler, Aydın.
7: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
8: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu, Münir Özkul Sokak, No 11, Efeler, Aydın. Telefon: 0256 225 4371. Telefon: 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
9: IFM Reklam.
10: Ve reklamların ardından tekrar hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Bir istek parçayla karşınızdayız. Benim de ilk defa duyduğum bir şarkı. Zümrüt'ten Şeytan Tüyü.

0: Yani az önceki şarkıyı farklı bir deneyim olarak adlandırabilirim. Çok hoşuma gitti. Şimdi de yalından sesinde aşk var geliyor.
1: Dine has biraz maceracı.

Şimdi de Ebru Gündeş'in müthiş sesinden Çingenem geliyor. Ve Ebru Gündeş'le beraber yayınımızın da sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Yarın 3'te tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. IFM'le kalın.

yemiş, en kaliteli kuru yemiş çeşitleri şimdi sizlerle buluşuyor. Konya'nın bereketli topraklarından özenle seçilen tuzlu ve tuzsuz çiğdemler, günlük tazelikle sunulan kuru yemiş çeşitleri ve daha fazlası GOP kuru yemiş raflarında sizleri bekliyor. Çerez çeşitlerinden lokuma, şekerlemelerden yöresel ürünlere, doğal incirden seçkin zeytin ve zeytinyağlarına kadar birbirinden özel lezzetlerde GOP kuru yemişte sizlerle buluşuyor. Kalite, tazelik, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Aydınlıların kısa

0: TV'den ekranlarından, TV'den ana haber bülteninden iyi akşamlar. Isparta'nın Eğirdir ilçesinde park halindeki bir araçta ölü bulunan 22 yaşındaki Ufuk Erdoğan ile 21 yaşındaki Cansu Zengin son yolculuklarına uğurlandı. Isparta'nın Eğirdir ilçesinde park halindeki bir araçta hayatlarını kaybetmiş halde bulunan iki genç gözyaşları arasında toprağa verildi. Akpınar köyünde bulunan araçta Ufuk Erdoğan ve Cansu Zengin'in cansız bedenlerinin ulaşılmasının ardından olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk incelemelerde olay yerinde ateşli silah ya da kesici delici alet kullanımına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadı. Olay yeri çalışmalarının ardından gençlerin cenazeleri kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan 22 yaşındaki Ufuk Erdoğan için Eğirdir Hızır Bey Camii'nde cenaze namazı kılındı. Aynı araçta hayatını kaybeden 21 yaşındaki Cansu Zengin'in de cenazesi ise memleketi Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine gönderildi. Yetkililer, gençlerin kesin ölüm nedeninin yapılacak laboratuvar incelemelerinin ardından netlik kazanacağını bildirdi.
1: Manisa'nın Salihli ilçesinde belediyenin sahiplendiği köpeğe ve güvenlik görevlisine saldırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı. Olayın ardından gözaltına alınan şahıs cezaevine gönderildi.
0: Manisa'nın Salihli ilçesinde belediye hizmet binası önünde yaşanan saldırı olayı yargıya taşındı. İddiaya göre 49 yaşındaki KT, belediye tarafından sahiplenilen ve gece adı verilen köpeğe tekme attı. Şüphelinin daha sonra olay yerine müdahale eden güvenlik görevlisine de saldırdığı öne sürüldü. Yaşanan arbede sırasında güvenlik personeli tarafından etkisiz hale getirilen şahıs polis ekiplerine teslim edildi. Olayın ardından belediye avukatlarının şikayeti üzerine gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, basit yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın büyük zarara yol açtı. Samanlıktan yükselen alevler kısa sürede çiftliğe yayılırken 4 büyükbaş hayvan telef oldu.
0: Bursa'nın Karacabey ilçesinde çıkan çiftlik yangını maddi hasarın yanı sıra hayvan kayıplarına da neden oldu. Edinilen bilgilere göre yangın Taşpınar Mahallesi'nde İbrahim Kılıç'a ait çiftliğin samanlık bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Akşam saatlerinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ahır ve çevredeki alanlara sıçradı. Alevlerin yayılmasıyla birlikte çiftlikte bulunan 25 büyükbaş hayvandan 4'ü telef olurken yaralanan 7 hayvan için bölgeye veteriner ekipleri sevk edildi. Öte yandan çiftlikte depolama yaklaşık 2000 balya samanda yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olan yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangının çevredeki yapılara ve ormanlık alana sıçramaması için yoğun çalışma yürüttü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
1: Mersin'de jandarmanın titiz çalışması cesedi bulunamayan bir cinayeti aydınlattı. DNA incelemeleri ve güvenlik kamerası kayıtlarıyla kimliği belirlenen maktulün dosyasında sanık hakkında toplam 29 yıl hapis cezası verildi.
0: Cesetsiz cinayet olarak kayıtlara geçen olayda jandarma ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı soruşturma dikkat çekici bir sonuca ulaştı. Geçtiğimiz yıl Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen olayda bir inşaatta ceset bulunduğu yönündeki ihbar üzerine harekete geçen ekipler yaptıkları aramalarda herhangi bir cesede ulaşamadı. Ancak olay yerinde tespit edilen kan izleri ve çeşitli deliller detaylı incelemeye alındı.

0: tespit edildi. Davanın görüldüğü mahkemede ceset bulunamamasına rağmen elde edilen DNA bulguları, kan izleri, telefon kayıtları ve diğer deliller değerlendirilerek sanığa kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası verildi.
1: Bu dosyada şöyle bir soru aklına gelir. Klasik, ceset olmadan mahkumiyet kararı verilebilir mi? Ceset olmadan mahkumiyet kararı verilebilir bilinenin aksine. Şöyle ki her türlü şüpheden uzak kesin, İnandırıcı ve açıklayıcı deliller varsa, suçu net bir şekilde ortaya koyabiliyorsa deliller, cesedin bulunmasına gerek yoktur. Cesedin bulunmamış olması sanığın cezalandırılmaması sonucunu doğurmaz. Zaten dosyada şahsın, öldürülen şahsın kolyesinin sanık tarafından satıldığı ortaya çıkıyor. Ayrıca sanık maktulün cep telefonunu kendisine verdiğini, kendisinin de kırdığını kabul ediyor. Yine eşi, sanığın eşi, sanığa ait herhangi bir altın bulunmadığını iddia ediyor. Bulunan kan izleri, DNA testleri, olay yerinde iki tane kan bulunuyor. Bu kanın birisi sanığa ait, birisi maktule ait. Bana göre sanık hakkında verilen ceza yerindedir ama yine de tabii ki üst mahkemelerin değerlendirmesi ayrı bir konu.
2: Bursa'da iş ve burs vaadiyle vatandaşların banka hesaplarını ele geçiren dolandırıcılık şebekesine operasyon düzenlendi.
0: Bursa'da internet üzerinden iş, burs ve kolay kazanç vaadiyle vatandaşları dolandıran şebeke çökertildi. Polis ekipleri şüphelilerin banka hesaplarını ele geçirerek dolandırıcılıkta kullandığını belirledi. Şebeke üyeleriyle alıcı gibi iletişime geçen ekipler düzenlenen operasyonla 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: Uşak'ta bir gıda deposuna düzenlenen operasyonda 30 tondan fazla bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş ürün ele geçirildi.
0: Uşak'ta bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerine yönelik operasyonda 30 ton 600 kilogram ürün ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması kapsamında bir gıda deposunda arama yapıldı. Denetimlerde 29 ton bozuk ve tarihi geçmiş çikolata ile 1 ton 600 kilogram bozuk ve tarihi geçmiş konserve ürün ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler imha edilmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Operasyon kapsamında iki şüpheli hakkında bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçundan adli işlem başlatıldı.
2: Adana'da 25 gündür aranan Ömer Alptekin'den acı haber geldi. Derede kaybolan şahsın cansız bedeni ekiplerin yürüttüğü arama çalışmalarının 25. gününde bulundu.
3: Ben polis çekmeyeyim, ben de canlı çekeyim abi.
0: Adana'nın Karahisar ilçesinde derede kaybolan şahsın cansız bedenine 25 gün sonra ulaşıldı. 31 Mayıs'ta Kölkün Deresi'ne girdikten sonra gözden kaybolan Ömer Alptekin için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.
4: Pantolonu.
0: Polis ve jandarmaya bağlı su altı ekipleri arama çalışmalarının 25. gününde rafting botları ve sondalama çubuklarıyla dere yatağında tarama gerçekleştirdi. Çalışmalar sırasında Alptekin'in cansız bedeni suya düştüğü değerlendirilen noktadan yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta su yüzeyinde bulundu. Olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
2: Balıkesir'in Edremit ilçesinde eski çöp depolama alanında çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle zeytinliklere ve tarım arazilerine sıçradı.
0: Balıkesir'in Edremit ilçesinde eski çöp depolama sahasında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Emin Kuyu mevkinde bulunan

0: eski çöp depolama alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla çevreye yayıldı. Alev... Çöp sahasının yakınındaki zeytinlik alanlara ve tarım arazilerine sıçradı. Gökyüzünü kaplayan yoğun dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına dört koldan müdahale etti. Rüzgarın yön değiştirmesiyle zeytinliklerin iç kesimlerine ilerleyen alevlerin önünü kesmek için yoğun çaba harcayan ekipler yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
1: Muğla'nın Marmaris ilçesinde kapalı çarşı esnafı gölgeliklerin kaldırılması nedeniyle yaşadıkları ekonomik kayıpları protesto etti.
0: Marmaris Kapalı Çarşı esnafı belediyenin çarşı düzenlemeleri kapsamında gölgelik ve benzeri yapıların kaldırılmasına tepki göstermek için yürüyüş düzenledi. Atatürk Meydanı'nda bir araya gelen esnaf, yaptıkları basın açıklamasında uygulamalar nedeniyle müşteri sayısının azaldığını ve işlerin olumsuz etkilendiğini savundu.
2: Kapalı çarşı esnafı olarak şu anda iflasın eşiğine gelmiş durumdayız. Bunun da temel nedeni Marmaris Belediyesi tarafından işletmelerimiz üzerinde bulunan gölgelik tarzı taşınmazların kaldırılması. Bunun sonucunda turist misafirlerin Tepe Mahallesi'nde bulunan kapalı çarşı ya adlandırılan bölgedeki üstü açılan yerlere güneş, yağmur ve sıcaktan dolayı giriş yapmaması, gezmemesi ve alışveriş yapmamasıdır.
0: Esnaf temsilcileri özellikle yaz aylarında sıcak hava ve yağışlı günlerde üstü açık kalan çarşı bölümünün turistler tarafından daha az tercih edildiğini belirterek yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini talep ediyor.
2: Kapalı olan bölümlerdeki esnaflar olumsuz hava şartlarından etkilenmedikleri için para kazanmakta, ancak Marmaris Belediyesi tarafından işletmelerimizin üstünün açılmasından dolayı bizler iş yapamamaktayız. Bu durum büyük bir adaletsizlik ortamı yaratmaktadır.
0: Açıklamanın ardından belediye binasına yürüyen grup çeşitli sloganlarla taleplerini dile getirdi.
3: İstifa! Yönetim! İstifa!
0: Belediye önünde toplanan protestocular ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan olayların ardından protesto bir süre daha devam etti.
1: Antalya'nın Kaş ilçesinde bir markette alışveriş yapan iki başörtülü kadın kıyafetleri nedeniyle sözlü tacize uğradı.
4: Böyle simsiyah, sıcak, 36 derece sıcaklık.
0: Antalya'nın Kaş ilçesinde bir markette yaşanan sözlü tartışma emniyete taşındı. İddiaya göre alışveriş sırasında görüntü çeken iki başörtülü kadın, markette bulunan bir kişinin kıyafetleri ve başörtüleriyle ilgili sözlerine maruz kaldı.
4: İyice kapatmışsınız kendinizi de.
5: Tesettürlüyüz, ne yapacağız?
4: Tesettürden. Denize de böyle giriyorsunuz o zaman.
5: Evet.
4: Hangi tarikat bu? Ben bir şey yapamadım yani.
5: Tarikat değilmiş.
4: Biz de Müslüman, elhamdülillah Müslümanız.
5: Tamam, o zaman bilmeniz gerekiyor. Nisa suresi
4: bilmiyor musunuz? Yok hayır dedim acaba.
0: Taraflar arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Olayın ardından içerik üreticisi Zeynep Umurbek, Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek söz konusu şahıs hakkında şikayetçi oldu. Umurbek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşanan olaya tepki gösterirken soruşturma sürecinin başlatıldığı öğrenildi.
1: Türkiye'nin önemli karpuz üretim merkezlerinden Aydın'da hasat hareketliliği yaşanıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla tarlalara gelen tüccarlar meşhur Aydın karpuzunu almak için sıraya giriyor.
0: Aydın'da karpuz hasadıyla birlikte üreticiler ve tüccarlar yoğun mesaiye başladı. Ege bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinden gelen alıcılar sabahın erken saatlerinde tarlalara gelerek ürünlerini yüklemek için sıra bekliyor. Üreticiler bu yıl hava koşulları nedeniyle hasadın geciktiğini ancak kalite ve rekoltenin beklentileri karşıladığını belirtiyor.
6: 5 Mart gibi biz fidelerimizi koyduk. İlk defa burada örtü altı yaptık. Daha önce açıya koyuyorduk. Beklentilerimiz çok şükür tonaj olarak karşıladı. 8,5-9 tona yakın bir verimimiz var. Yağışlardan dolayı hedeflediğimiz tarihi biraz geçtik. Yani biraz geç kaldı. Gece gündüz sıcaklık farkından dolayı hasatımız tahminimize göre 8-10 gün gecikti.
0: Ekar başına elde edilen verimin yüksek olması üreticilerin yüzünü güldürüyor. Karpuz tüccarları ise Aydın karpuzunun aroma, lezzet ve raf ömrü nedeniyle yoğun ilgi gördüğünü ifade ediyor.
6: Ama kalite olarak kaliteyi yakaladık. Çok güzel bir aroma yakaladık. Bu bölgede zaten biz Aydın'da özellikle erkenciyiz. Bu bölgede çok erkenci. Memnunuz. Çok şükür. Hasatımız bugün bitiyor. İşte Türkiye'nin çeşitli yerlerine Balıkesir dün Eskişehir'e gönderdik. İş piyasaya veriyoruz. Bugün bitiriyoruz hasatımızı çok şükür.
0: Ürünlerin Türkiye'nin birçok noktasına sevk edildiği belirtilirken mevcut fiyatların hem üretici hem de tüketici açısından dengeli olduğu değerlendiriliyor.
6: Biz memnunuz. Verim olarak memnunuz. Fiyat olarak da fena değil. Özellikle tonajımız yüksek olduğu için fiyat çok istediğimiz yerlerde olmasa da yüzümüzü güldürüyor. Fiyatlar geçen yıla göre iyi. Çünkü bu yıl ekiliş az. Geçen yıl çok fazla ekiliş vardı.
0: Tarımın önemli merkezlerinden Aydın'da üreticiler sezon boyunca verim ve fiyatların aynı seviyede devam etmesini umut ediyor.
1: Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Adana'da termometreler 40 dereceyi aşarken fırıncılar çok daha zorlu şartlarda mesailerini sürdürüyor.
0: Yaz sıcaklarının etkisini artırdı. Adana'da fırıncılar ekmek üretimi için yüksek sıcaklıklara rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Kentte hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte fırın çalışanlarının mesaisi daha da zorlaştı. Fırınların önünde görev yapan ustalar, ortam sıcaklığının 80 dereceye kadar ulaştığı alanlarda uzun saatler boyunca çalışıyor. Yaklaşık 25 yıldır fırıncılık yapan Davut Önen, yaz aylarında işlerinin daha da ağırlaştığını söyledi.
7: Sabah erken geliyoruz, sabah 6-6.30, akşam 8'e kadar çalışıyoruz. Zorlukları çoktur, sıcak. Yaz sıcağı olduğu için biraz daha zorlanışıyoruz. O yüzden yani saatlerimiz çok uzun olduğu için Allah bütün fırıncılara yardımcı olsun. Ürünümüzün derecesi 455 derece sıcaklık olduğu zaman 809 dereceyi buluyor. 80 derecede bulunuyor.
0: Öte yandan fırın çalışanı Mustafa Gül'de hem Adana'nın kavurucu sıcaklarının hem de fırın ısısının işlerini zorlaştırdığını dile getirdi.
8: Şimdi fırıncılık zor şartlar altında çalışıyoruz abi biz. Sabah erken başlamak zorunda kalıyoruz. Hamurdur, şudur, budur mesela. Ve havanın sıcaklığını, saatlerimizin uzun olması. Uzun saat çalışıp bayağı bir beden gücü tüketiyoruz bu işte. Ve Adana sıcağını zaten siz de biliyorsunuz. Havaların sıcak koşullarda olması. Bir de fırının sıcaklığı biraz daha bizi yıpratıyor yani. Ama biz şimdi bu hizmetten vermek zorundayız.
0: Kavurucu sıcaklara rağmen üretimi sürdüren fırıncılar her gün binlerce ekmeği vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.
1: Antalya'nın Aksu ilçesindeki Kumköy sahilinde yıkılan çardakların yerine halk plajı yapılması planlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında bölgenin hem turizme kazandırılması hem de doğal yaşamın korunması hedefleniyor.
0: Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan Kumköy sahili yeni bir halk plajı projesiyle yeniden düzenlemeye hazırlanıyor. Sit alanı ve karetta karettaların önemli üreme merkezlerinden biri olan bölgede yaklaşık 60 yıldır kullanılan 600 çardak geçen yıl kaldırılarak halkın kullanımına açıldı.
9: Var, burası güzel bir yer. Hem denizi hem imkanları olarak, tabiat olarak güzel bir yer. Yani buranın yapılmasında çok büyük fayda var. Benim şahsi kanaatim. Yani bence geç kalınmış da bir proje aslında ama tabii ne zaman ne kadar erken yapılırsa o kadar iyi.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 325 bin metrekarelik sahil bandında ücretsiz halk plajı oluşturulması planlanıyor. Projenin yatırım programına alınmasının ardından çalışmaların başlaması ve önümüzdeki yıl tamamlanması hedefleniyor. Öteyenden proje kapsamında doğal yaşamın ve karete karete yuvalama alanlarının korunmasına yönelik düzenlemelerin de hayata geçirilmesi öngörülüyor. Bölge sakinleri ise sahilde duş, tuvalet ve sosyal donatı alanlarının yer alacağı halk plajı projesinin hem vatandaşlar hem de bölge turizmi açısından önemli bir kazanım olacağını ifade ediyor.
9: Çünkü bu semt bir arası tek burası kaldı yani yapılmayan. Buranın da yapılmasıyla güzel bir imkana tesise kavuşacak insanlar. Aksu'dan gelenler var, Kumköy'den gelenler var, Antalya'dan gelenler var ama burada imkan olmadığı için yani tuvalet yok, duş yok. Belediyenin imkanları da tabii şu anda kısıtlı. Tabii o zaman yapılırsa çok daha iyi olacak, imkanları fazla olacak.
1: Aydın'da Efeler Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kent Zarafet Merkezi kapılarını açtı.
0: Efeler Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Kent Zarafet Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan merkez, evlilik hazırlığı yapan çiftlerin özel günlerinde kullanabilecekleri gelinlik, damatlık ve abiyeleri ücretsiz olarak temin etmelerine imkan sağlayacak. Yoğun katılımla gerçekleştirilen açılış programı, Efeler Belediyesi Kent Orkestrası'nın konseriyle başladı. Ardından merkezde yer alan kıyafetler, düzenlenen defileyle tanıtıldı. Açılışta konuşan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, ekonomik şartların vatandaşlar üzerindeki yüküne dikkat çekerek merkezin aile bütçelerine destek olmayı amaçladığını söyledi.
10: Düşünceyle işte bu Kent Zarafet Merkezimizi açtık. Bu merkez Türkiye'deki ilklerden bir tanesi. Keşke bu merkezleri açmak zorunda kalmasaydık. Keşke herkes ekonomik gücü oranında istediği gelinliği istediği mağazadan alabilseydi. İstediği damatlığa çok kolay bir şekilde ulaşabilseydi. Maalesef ki ekonomik durumumuz bu. Sorumlusu biz değiliz. Sizler hiç değilsiniz. Biz her şekilde, her halükarda tüm hemşerilerimizin her zaman için yanında olduğumuzu bir kez daha göstermek istedik. Bunu da mesai arkadaşlarımızla beraber yaptık. Hepinize katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu güzel gösteriyle sizleri baş başa bırakıyorum. Saygılar sunuyorum. Her şey...
0: Projenin daha önce hayata geçirilen sosyal destek giyim noktası çalışmaları sırasında ortaya çıktığını belirten Yetişkin, bağışlanan gelinlik ve damatlıkların değerlendirilmesiyle Kent Zarafet Merkezi'nin oluşturulduğunu ifade etti. Tamamen ücretsiz hizmet verecek merkez sayesinde çiftler, düğün ve nişan gibi özel günlerinde kullanacakları kıyafetleri seçerek herhangi bir ücret ödemeden temin edebilecek.
10: Çok güzel olacak inşallah.
1: Okulların kapanmasıyla birlikte Edremit Körfezi'nde yaz sezonu hareketliliği başladı. Bölgedeki turizm tesisleri ve işletmeler hazırlıklarını tamamlarken sektör temsilcileri, tatilcileri Kuzey Ege'nin doğal ve kültürel güzelliklerini keşfetmeye çağırıyor.
0: Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Balıkesir'deki Edremit Körfezi ve Kuzey Ege sahil şeridinde turizm hareketliliği hız kazandı. Bölgedeki oteller, turizm işletmeleri ve esnafın sezon hazırlıklarını tamamladığını belirten Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Kuzey Ege'nin Türkiye'nin yükselen turizm destinasyonlarından biri olduğunu söyledi.
11: Giriyor ve bizim artık sezonumuz başlıyor tam anlamıyla. Edremit Körfezi, Kuzey Ege artık yazlıkçıları ve tatilcileri ağırlamaya hazır halde. Bütün işletmelerimiz zaten konudaki hazırlıklarını tamamlamış durumda. Edremit Körfezi'nde en güzel zamanları başlıyor. Bizim için de özellikle işletmelerimiz için de çok önemli dönemler. Biz biliyorsunuz Kuzey Ege'yi Türkiye'nin yeni bir turizm destinasyonu olarak düşünüyoruz ve İtalya'nın Toskana'sına benzetiyoruz. Hatta daha iyi olduğunu düşünüyoruz.
0: Kaz Dağları'nın eşsiz doğası, zengin oksijen kaynakları, asırlık zeytin ağaçları, kaliteli zeytinyağı üretimi ve temiz deniziyle bölgenin önemli avantajlarına sahip olduğunu ifade eden Çetin, Edremit Körfezi'nin yerli ve yabancı turistler için güçlü bir alternatif sunduğunu dile getirdi.
11: Çünkü bu bölgede hem Kaz Dağları hem Madra Dağları, zeytinimiz, zeytinyağımız, diğer tarım ürünleri ve denizin güzellikleriyle beraber bölgenin tarihi ve kültürel yapısı da Toskana'dan çok çok daha harika ve güzel bir bölge. Bizim tek farkımız Toskana'dan vizesiziz.
0: Bölgenin yalnızca deniz turizmiyle değil, gastronomi, doğa ve kültür turizmiyle de öne çıktığını vurgulayan Çetin, ziyaretçilerin zeytinyağlı lezzetler ve Kuzey Ege mutfağının seçkin örnekleriyle buluşabileceğini belirtti.
11: Bu vizesine de ihtiyaç çok. O yüzden tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Ayrıca bölgenin en önemli ürünü zeytin, biliyorsunuz. Zeytin ve zeytinyağı. Zeytinyağla yapılmış yemekler ve zeytinyağla ilgili Akdeniz gastronomisinin en güzel örneklerini Kuzey Ege'de bulabileceksiniz. Edremit hazır. Bekliyoruz tüm vatandaşlarımızı, tüm tatilcileri güzel zamanlar geçirmek için Edremit Körfezi'nde Kuzey Ege'ye bekliyoruz.
1: Bursa'nın dünyaca ünlü siyah incirinde üretim sezonu başladı. Meyve tutumunu sağlayan ilekleme işlemi için ilk etapta Aydın'dan getirilen erkek incirler kullanılıyor.
0: Coğrafi işaret tescilli Bursa siyah incirinde üretim sezonu ilekleme olarak bilinen tozlaşma işlemiyle başladı. Üreticiler, meyve tutumunu sağlayan ilek arılarının görevini yerine getirilmesi için ilk etapta Aydın'dan getirilen erkek incirleri kullanıyor.
12: Nelere takıyoruz? Siyah incirlere takıyoruz. Bunun içinden çıkan sinek siyah incirleri dölleme yapıyor. Dalında kalmasını sağlıyor. Yani yere dökülmeyecek. Meyveye dönüştürüyor. Takmazsan hava vuruğu gibi sararır ata ağaç kendinden.
0: Üreticiler ilekleme işleminin verim ve kalite açısından büyük önem taşıdığını belirtirken sezonu ilerleyen dönemlerdeki Bursa'daki yerli erkek incirlerinde kullanılacağını ifade ediyor.
13: Sezon başlamış oluyor böylece. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Yenmiyor. İlek incirinin içinden çekirdeğinden sinek çıkıyor. İlek inciri sadece döllenme amaçlı kullanılıyor. İlek inciri 3 evre geçiriyor dalında. Şimdi bunun üzerinden topladığımız incirle siyahları aşılıyor. Onu geç. O bittikten sonra doğacak incirle kışı geçiriyor. Kışı geçirdikten sonra tekrar baharda incir yapraklarının dibinden doğan erkek incirleri o üzerindeki babala sinek çıkaraktan birbirlerine aşılıyor.
0: Avrupa'ya ihraç edilen ve önemli gelir sağlayan Bursa siyahi incirinde üreticiler bu yılda kaliteli ve verimli bir sezon bekliyor.
13: Öyle açtığımızda da.
1: Yargıtay eşini aşırı tasarruf gerekçesiyle temel ihtiyaçlardan mahrum bırakan davranışların boşanma ve tazminat nedeni sayılabileceğini hükmetti.
0: Eşinin aşırı cimri davranışları nedeniyle mağdur olduğunu öne süren bir kadın tarafından açılan boşanma davasında dikkat çeken bir karar çıktı. Davacı kadın, eşinin evde ışık kullanımından gıda tüketimine kadar birçok konuda kısıtlamalar getirdiğini, temel ihtiyaçların yeterince karşılanmadığını ve bu durumun evlilik birliğini zedelediğini ileri sürdü.
14: Vallahi geçinmeye gönlü olmayan insan her şeyden boşanma sebebi olabilir gülüm. Bu zamanda her şey mecbur, hani kadınlar da kısıyor. Erkeklerden çok kadınlar düşünüyor. Suyu da, elektriği de, telefonu da, interneti de. Yani ama boşanmaya, geçinmeye gönlü olmayan insan boyuna mazeret uydurabilir. Uydurur da. Önemli olan tatlı tatlı anlaşsın insanlar. Ama bu şartlarda biraz zor. Her şey çok pahalı.
0: Yüksek mahkeme değerlendirmesinde eşini sürekli tasarrufa zorlamak, temel ihtiyaçları kısıtlamak ve yaşanabilir yaşam koşullarını ortadan kaldıran davranışların boşanma ve maddi tazminat gerekçesi olabileceğini işaret etti.
15: Yok öyle bir şey olmaz kesinlikle. Sonuçta biz emekli adamız bak. Ona göre tasarruf etmek zorundayız yani.
16: Normaldir. Kısılabilir. Yani bu şöyle ne bilir mi? Bunda bir şey yok yani. Boşanma sebep olur. Vallahi anlamadım ben bunu yani.
17: Şu bu şey var, dinimizde israf haramdır. İsraf etmeyeceksin ama geldiyse de ne yapacaksın? O kadar da cimri olmayacaksın.
18: Dediğim gibi bunun tamamen hani anayasada veya hukuktaki böyle ufak deliksel boşluklar var ya, onlardan yararlanıp bir takım menfaatlerle boşanma sebebi sayan, boşanma sebebini vuku bulan durumlarda geçerli diye düşünüyorum. Yoksa evde hani elektrik çok fazla açık diye elektrikten tasarruf etmenin hem ülkesel hem de ailesel tasarrufa, ailesel cebe daha yararlı olacağını düşünüyorum.
19: Yok, bu çok fazla bir abartı canım. O kadara kadar eğer boşanmak bu kadar kolay olsa o zaman memlekette evli insanlar kalmaz. Yani bence bu çok saçma. Bu konuda bunu desteklemem.
1: İzmir'de yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında düzenlenen 3. dalga operasyonunda aralarında Seferihisar ve Balçova Belediye Başkanlarının da bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.
0: İzmir'de inşaat ve imar usulsüzlükleri iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3. dalga operasyon düzenlendi. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasında yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hazırlanan dosyada Masak hesap hareketleri, etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadeler, HTS kayıtları, tanık ifadeleri, bilirkişi ve müfettiş raporları, mali analizler, imar dosyaları ile ses ve kamera kayıtlarının incelendiği belirtildi. Elde edilen deliller doğrultusunda şüphelilerin rüşvet ve kamu kurumlarının zararına dolandırıcılık suçlarını örgütlü şekilde işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğu öğrenildi. Öte yandan gözaltına alınanlar arasında belediye çalışanları ve iş insanlarının da yer aldığı, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
1: İzmirli lise öğrencileri arkeologların yaşadığı sağlık sorunlarına teknolojiyle çözüm üretti. Geliştirdikleri elektrikli fırçayla uluslararası yarışmada dünya şampiyonu olan gençler Türk bayrağını Yunanistan'a gururla dalgalandırdı.
0: İzmir'de eğitim gören lise öğrencileri arkeologların kazılarda yoğun fırça kullanımına bağlı olarak yaşadığı el ve bilek rahatsızlıklarına çözüm geliştirdi. Çiğli Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat Merkezi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Robocod Spice takımı arkeologların çalışma koşullarını araştırdı. Bunun üzerine öğrenciler tekrarlayan hareketlerden kaynaklanan sağlık sorunlarını azaltmak amacıyla kodlama destekli elektrikli fırça tasarladı.
20: Her yıl yaptıkları çalışmalarla bu turnuvaya katılım sağlıyorlar ve kazandıkları kupalarla çok güzel başarıları elde ediyorlar. Bu yılda yaptıkları çalışma, proje ve robotik çalışmaları ile öğrencilerimiz bu yılda yaptıkları proje ve robotik çalışmalar ile çok güzel başarılar elde ettiler. Hazırladıkları proje için çeşitli arkeologlarla ve üniversitelerden, yerli yabancı üniversitelerden birçok profesörle görüştüler.
0: Beğenden proje kapsamında yerli ve yabancı araştırmacılarla görüşen ekip geliştirdikleri ürünü sahada deneme fırsatı da buldu. 3 boyutlu yazıcıyla üretilen fırçalar sayesinde ortaya çıkan elektrikli fırça, kazı çalışmalarını kolaylaştırırken arkeologların el ve bilek sağlığını korumayı hedefliyor.
21: Provanın konusu unearthed, yani arkeoloji ilgili projeler yapmamız isteniyordu. Biz de arkeoloji ile ilgili düşündük ve arkeologların sağlığını korumaya yöneldik. Bu projeyle ilgili hem yurt içinde hem yurt dışında birçok arkeologla görüştük. Projemizi aynı zamanda sahada da denetme şansı bulduk arkeologlar yardımıyla. Bir elektrikli fırça geliştirdik aslında. Bu da arkeologların devamlı olarak yaptığı manuel fırçalarla yaptığı hareketlerin aslında engellenmesine, bu şekilde sağlıklarını korumasına yardımcı oluyordu.
0: İlk olarak İzmir'deki yerel turnuvada şampiyon olan ekip ardından ulusal yarışmalarda derece elde ederek uluslararası arenaya katılma hakkı kazandı.
1: Türkiye genelinde yapılan mutluluk araştırması dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.
0: Türkiye genelinde yaklaşık 1700 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen mutluluk araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre insanların mutluluğunu en çok sosyal destek, yaşam amacı ve özgürlük hissi etkiliyor. Katılımcıların yaklaşık %63'ü kendisini mutlu veya çok mutlu olarak tanımladı. Araştırmada dikkat çeken sonuçlardan biri ise obez bireylerin mutluluk düzeylerinin diğer kilo gruplarına göre daha yüksek çıkması oldu.
22: Türkiye çapında yaptığımız bir araştırma. Araştırma yapmadan önce insanların gözlemlerimiz sonucunda mutsuz olduğuna yönelik bir varsayımımız vardı ama bu varsayımın neden kaynaklandığını belirlemek amacıyla yaptığımız geniş ölçekli bir araştırma. Türkiye evreninde %95 güven aralığında yaptığımız bir araştırma oldu. Araştırmada geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı kullandık. 6 maddelik mutluluk ölçeğini kullandık. Ve araştırma sonuçlarımız çok ilginç. Yani amacı olan insanların daha fazla mutlu olduğunu gördük. Yani hayata ilişkin bir amacı olan insanlar yaşadığından daha fazla zevk alıyorlar, daha fazla keyif alıyorlar. Aynı zamanda baktığımız zaman çevresinden sosyal destek alan insanlar daha fazla mutlu. Ya bulunduğu ortamda akrabasından, arkadaşlarından sosyal destek alma mutluluğu olumlu yönde etkiliyor. Yine obezler, bu da çok ilginçtir. Yani obez olan insanların daha fazla mutsuz olabileceğine yönelik bir varsayımımız vardı. Ama yaptığımız araştırmada bu varsayım desteklenmedi. Obez insanlar obez olmayan insanlara göre daha fazla mutlu.
0: Öte yandan uzmanlar dizilerdeki yaşam tarzlarına özenmenin, sürekli kıyaslama yapmanın ve haberlerle aşırı meşgul olmanın mutsuzluğu artırdığını belirtti.
22: Yine dizilerdeki hayat, yani dizilerdeki hayata imrenme mutsuzluğu ortaya çıkarıyor. Yine başka ülkelerdeki hayata özenme, onların bizden daha iyi bir hayat yaşadığını düşünme insanları daha fazla mutsuz ediyor. Kararları özgür bir şekilde alabilme, yani insanlar hayatına ilişkin kararları özgür bir şekilde aldıkça daha fazla mutlu oluyor. Yine çekirdek aile, geniş aile ve parçalanmış aile üzerinde bir farklılıklar var, buna baktık. Çekirdek aileye mensup olan insanlar daha fazla mutlu. Yani Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesindeki insanlarımız diğer bölgelerdeki insanlara göre daha fazla mutsuz.
0: Araştırmada ayrıca yaşanılan yer ve yaş grupları arasında mutluluk açısından belirgin bir fark bulunmadığı ifade edildi.
22: Hayata daha karmaşık bakma, daha karmaşık görme, olayları daha karmaşık bir şekilde algılama insanlar daha fazla mutsuz ediyor.
1: Manisa'nın Alaşehir ilçesinde görev yapan müzik öğretmenleri bu kez sınıfta değil sahnede buluştu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde görev yapan müzik öğretmenleri düzenledikleri konserle izleyenlere müzik dolu bir akşam yaşattı. Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Alaşehir'de görev yapan 16 müzik öğretmeninden oluşan Marif Orkestrası ve Korosu sahne aldı. Şef Volkan Özcan yönetimindeki ekip seslendirdiği eserlerle dinleyicilerden tam not aldı.

0: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında düzenlenen konserde farklı türlerde 15 eser seslendirilirken vatandaşlar da zaman zaman şarkılara eşlik ederek geceye ortak oldu. Programın açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, konserin öğretmenlerin yaklaşık 3 aylık özverili çalışmasının ürünü olduğunu belirtti.
1: 3 aydır kendi zamanlarından çalarak, emek vererek, hazırlanarak böyle muhteşem bir geceyi sunmak üzere karşınızda çıktık. Özellikle ilçemizdeki sosyal yaşama katkı sunma anlamında inanın büyük bir emek var, büyük bir
0: Öğretmenlerin sahnede başarılı performansıyla dikkat çektiği konser, sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı.
2: Mersin'de zıpkınla balık avlayan bir dalgıç su altında köpek balığıyla burun buruna geldi.
0: Mersin'in Silifke ilçesi açıklarında serbest dalış yapan bir dalgıç su altında sıra dışı bir karşılaşma yaşadı. Göksu Deltası'nın yaklaşık 1 mil açığında zıpkınla balık avlayan 39 yaşındaki Hasan Gürgah dalış sırasında yaklaşık 4 metre mesafede bir köpek balığıyla karşı karşıya geldi. Yaklaşık 15 dakikadır su altında olduğunu belirten Gürgah, görüş mesafesinin düşük olduğu sırada aniden büyük bir karaltı fark ettiğini söyledi.
3: Dalışımın daha 10. 15. dakikasındaydı. Agaşon dediğimiz tekniği yapıyoruz. Suyun altına girdim ve etrafımızda balık görmeye çalışıyoruz. O gün de deniz çok pusluydu. Yani Göksu Deltası'ndan gelen sudan falan kaynaklı bayağı bir pusluydu. Durum böyle olunca ben Agaşon'a girdim. Böyle bir silüet gördüm, böyle bir karartı gördüm. Hemen kafamı kaldırdım. Çok büyük bir köpek balığı, yaklaşık 2,5-3 metre büyüklüğünde bir köpek balığını fark ettim.
0: Başını kaldırdığında yaklaşık 3 metre uzunluğunda bir köpek balığıyla karşılaştığını ifade eden dalgıç, o anları su altı kamerasıyla kayda aldı.
3: Tabii bu bizim gibi bu sporla uğraşan insanlar için belki de bir daha ömrü boyunca göremeyeceği bir anı. O an sakin kalmaya çalıştım ve zıpkınımdaki kamerayı hayvana doğru böyle doğrultup olabildiğince kaydını almaya çalıştım. Fakat muhtemelen onu beni önceden görmüştüm. Ben onu fark etmedim ama öyle bir denizde hakim bir canlı muhtemelen beni görmüştü. Muhtemelen tehlikesiz bir türdü ki benden uzaklaşmış, yoksa bana doğru gelirdi. Benden uzaklaştığını fark edip kameramı doğrulttum, görüntü almaya çalıştım ve ardından suyun üzerinden çıktım. Sonra bota doğru gidip badimi, Murat Şen'i de durumdan haberdar ettim.
0: Yaşadığı deneyimi unutulmaz olarak nitelendiren Gürgah, denizin canlıların doğal yaşam alanı olduğunu belirterek köpek balığını rahatsız etmemek için bölgeden ayrıldığını söyledi.
3: Sonuçta oraya ait olan, aslında deniz onların, biz onların dünyasına giriyoruz. Biz de onu kendi dünyasında çok rahatsız etmemek için oradan uzaklaşıp başka bir meraya gittik.
2: Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Peki nasıl bir iş bu
1: çok
0: iş?
1: Çok güzel. Çok güzel bir iş. Bu sene çok güzel. Geçen sene yoktu ama bu sene çok güzel verimi. Dalları bastı
0: kiraz. Kan çok gibi, kan evet. Kırmızı kirazlar çok güzel.
2: Evet, çok güzel kirazlarımız.
0: Bir tane yiyeyim mi? Çok güzelmiş Fatma abla valla.
3: Burası 25 yıllık bir bahçe. Hem yiyorum hem topluyorum. Önemli. Evet, bir kova kirazımı topladım. Şöyle kasama döküyorum. Oh, şuraya bak. Evet, topladığımız kirazlarımızı kasalarını şöyle koyuyorum. Uygun mudur?
4: Giderimiz çok maalesef. Bazen gelirimiz az oldu. Yani rekor da güzeldi ya. Maşallah bu sene iyiydi. 80 ile 75 lira arasında alıyorlar. Pazarda 50, 60, 100 liraya kadar satılıyor.
5: 10 günden beri topluyoruz yani. Daha bir 10 gün daha sürer herhalde.
3: Evet, sabah 7'den beri ne yapıyoruz? Kiraz topluyoruz.
0: Allah şu güzelliğe bak. Hepsi bu yaylanın malzemeleri. Zarzavatlar, domates, biber. Nasıl geçti ömrün?
6: Ömrüm geldi geç hayvanlarına.
7: Hep kendim diktim.
0: Hepsini kendin diktin.
7: 11 yaşındaydım.
0: 18 yaşındaydın. Severek mi evlendin Cemil abla?
7: Evet. Şimdi kaçtık hem.
0: Kaçtın hem?
7: Evet.
0: Vermediler mi?
7: Vermediler.
0: Kayından mı istemedi?
7: Evet.
0: Seni mi istemedi?
7: Ben istemedim.
0: E bak şimdi sen hayvanlara bakıp durursun.
7: Ben de hayvanlarına bakayım. Bak bir de kendine bakıyorsun.
0: Kaçtıktan sonra nereye gittiniz?
7: Nereye gidelim? Eve geldik.
0: Bu eve kaynananın evine. Hatice ablam nasıl geçti 78 yılı?
6: Geçtik bahar oturmuş geldi geçti.
0: Özlüyor mu beyini?
6: Özlüyorum beyim gibi. Canım vardı. Hiç kavga etmezdi.
0: Peki Hatice abla şimdiki gençleri nasıl görüyor?
6: Şimdiki gençler gençli yavrum. Eski geçti değildi. Şimdikilerin aynı layla meyve gibi bir şey yavrum be.
0: Benim küçüklüğümden beri evde de hep sürekli açtığım sandık. Neler var Hatice teyzemin sandığında acaba?
6: Koş sandığı işte.
0: Neler sakladın neler? Yemenilerin var, bunları sen mi yaptın?
6: Hep ben yaptım ama hep ben geçtiğimde.
0: Neler çıktı neler sandıklardan. Yakışmadı bana. Çok çikin oldum. Simsiyah. Çok güzel doğurmuşsun. Dereyim. Git annene git. Merhaba. Adı ne?
8: Sarıbaş.
0: Sarıbaş. Ben dostum Sarıbaş. Fazla ben dostum. Fazla yanaşmam. Nereye gidiyorsunuz?
9: Çalışmadan geliyoruz.
0: Çalışmadan seçtin mi kirazlara?
9: Evet.
0: O zaman Muhammed sana bir tane de kız bulalım.
10: İnşallah.
0: Kriterin var mı?
10: Öncelikle sevgi, sadakat. Gerisi önemli değil.
0: Gerisi önemli aynen değil. Evet, Muhammed 19 yaşında. Çok çalışkan bir çocuk. Renkli gözlü. Tatlı kız, güzel kız. O kız sen olabilirsin. Bana ulaşın.
9: Hanım var mı?
5: Var.
9: Nasıl hanımın? İyi mi?
5: Burada.
9: İyi mi hanım?
5: Çağıran mı?
0: O gel.
5: Cennet! Buraya gel. Yok bir şey, buraya gel.
11: Cennet abla.
9: Cennet ablamla nasıl tanıştınız?
5: Kaçırdım onu ben. Tuttum kolundan kaçırdım. Nasıl kaçırdım?
9: Tuttum kolundan kaçırdım.
0: Kaçırmış ya seni.
7: Kaçırdı.
0: Nasıl kaçtın?
7: Camının altındaydı.
0: Şey yap, zamanın götür. Nereye gidiyorsun ya? Ay iki dakika. Ama sen hep kaçıyorsun benden. Bir kere bile bakmadın. Hiç mi? Evet, Hüseyin abinin oğlu. Şimdi biz ona buradan kız arıyoruz. Sana da bulalım bir tane.
12: Ben evliyim ya.
0: Ana! Allah ceza, özür dilerim. Pardon. Havasıyla, suyuyla,
12: evet, her şeyiyle, insanıyla, doğasıyla, her şeyle gözlük görülecek bir yer.
0: Geldiğiniz muhtarımı bulun.
12: Evet.

0: IFM Reklam. Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza. Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
4: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
2: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
1: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle Ayşe Dinçer,
3: dudağına büzüyorsun işkan, niye beni üzüyorsun işkan.
1: 28 Haziran Pazar günü ise

Volkan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için Haydi Koçarlı 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: 100.5 IFM. IFM. IFM. 100.5 IFM. IFM.
1: DJ Bay Keleş'le Arıza Show başlıyor.
2: Ayarınızı bozacak program Arıza Show başlıyor. Başlıyor.
1: DJ Bay Keleş'le Arıza Show başlıyor.
3: DJ Bay Keleş'le Arıza Show.

0: IFM Reklam.
1: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
2: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
3: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
2: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle Ayşe Dinçer,
4: dudağına büzüyorsun işkan, niye beni üzüyorsun işkan.
2: 28 Haziran Pazar günü ise

Doğukan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için haydi Koçarlı. 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: IFM reklam.
1: DJ Bay Keleş'le Arıza Show devam ediyor.
2: Evet. Arıza Show tüm güzelliğiyle başladı. 19 itibariyle birbirinden güzel parçaları kulaklarınıza ulaştırdım ve bu saat itibariyle de canlı bağlantılarımızla yayınımız devam edecek. Ben yokken ortalığı karıştırıyorlar vallahi. Bu arada özellikle İzmirli Tansel'e kucaklar dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. İzmirli Tansel'e vallahi tatlı getirmiş ben yokken. Sağ olsun. Sağ olsun. Bakalım şöyle hemen ilk canlı konuğumuzu alalım mı hazırsak? Evet. Türkiye Vesio saatlerimiz 19.33. Bugün 25. Aha, benim bilgisayarlara bir şey oldu ya. Bismillah dedik. Bir şeyler oluyor. Evet, bugün 25 Haziran 2026 günlerden Perşembe ve Arıza Show yine sizlerle ve hemen ilk konuğumuzu hattımıza alalım bakalım kimmiş. Alo.
3: Alo, selam aleyküm abi.
2: Aleyküm selam. Kiminle görüşüyorum?
3: Ben Serdar Başaran abim. Nasılsınız, iyi misiniz?
2: İyiyiz, sen nasılsın?
3: Sağ ol, teşekkür ederim abi. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ben Aydın Açılı Cezaevinden Reis Gülü Serdar Başaran.
2: Evet.
3: Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevinde bulunmakta olan Aslan Babam Faruk Başaran'a, evet, ve Aslan Kardeşim Rojat Başaran'a sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Gününüz az kaldı babacığım. Dört gözle bekliyorum. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle inşallah babam. Tüm kader mahkumlarına selamlar olsun.
2: Aleyküm selam.
3: Açılı Cezaevinde bulunan abilerim ve kardeşlerim, hepsine selamlar ediyorum. Ortaklardan Serkan Seçe, Peçe, Şemuz Başaran, Akın Aydın, Akif Kaya, Berat Kaya, Ümit Kaya, Burhan Danış, Cengiz Yatak, Emrah Bartan, Ömer Aydın, Maraşlı Ömer, Şemuz Emerce, İlyas Erdal, Vedat Aydın, Velat Yakoğlu, Sadık Köse, Erdiş Şapkın, Azat evet, İlmaz Kaya, Erkut Uyanık, Onur Çalışkan, Hüseyin Köse, Sadık Köse, hepinize sevgi selamlarımı geliyorum.
2: Aleyküm selam.
3: Bir de bir istek parçamız vardı abi.
2: Nedir, onu da yaz, söyle yazalım.
3: Azer Bülbül'den Bir Anda Dünyayı Yakasım Gelir.
2: Azer Bülbül.
3: Ben Bir Anda Dünyayı Yakasım Gelir.
2: Bir saniye, dünyayı yakasım gelir. Tamam.
3: Evet, bir de son bir sözüm vardı abi.
2: Tamam, günün sözünü de söyle.
3: Evet, ben her romanda başrol oldum ama en çok kendi hikayemler oldum.
2: Bu kadar mıydı?
3: Evet abicim.
2: O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
3: Sağ ol. Teşekkür ederim abi. Çok sağ olun. Sevgilerimi, sevgilerimi istiyorum. Kolay gitsin sizler abi.
2: Allah razı olsun. Sağ olasın. Kendine
3: sağ
2: iyi bak.
3: Sağ ol abi.
2: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Vallahi her zaman olduğu gibi geldim. Bilgisayar cot dedi gitti. Yani arkada fon müziği olmadığına göre. Olsun, biz buradayız. Devam ediyoruz. Ne yapıyorsunuz? Arıyorsunuz canlı bağlantıya. Geliyorsunuz. Hemen hemen alıyoruz. Bakalım burası neresi? Neresi? Alo.
4: Selam aleyküm.
2: Aleyküm selam.
4: Nasılsın abicim?
2: İyiyim vallahi, sen nasılsın?
4: Ben Öykücen abi.
2: Biliyorum. Ben biliyorum da, ha sen söyle gene de.
4: buradan istek parçam isteyeceğim abi.
2: Hadi iste bakalım, kimlere sesleneceğim? Bir seslen.
4: Aycan Öner'den abi.
2: Aycan Öner'den, evet.
4: Illık ıllık abi.
2: Illık ıllık mı?
4: Evet.
2: Tamam. Kimlere gelecek?
4: Bu istemiş olduğum parça, canımdan çok sevdiğim kardeşlerim olan Özgür Köken'e gelsin, Yusuf Köken'e gelsin, Cem Öğüş'e gelsin,
2: evet,
4: Can Öğüş'e gelsin, Murat Çimş'e gelsin, Muzaffer İç'e gelsin, Ersin Savar'a gelsin, Terzi'ye gelsin, Erbay İrdem'e gelsin, Şemuz Emerci'ye gelsin,
2: evet,
4: Ramazan Emerci'ye gelsin, Ampili Köken'e gelsin, Gökhan Erkan'a gelsin abi.
2: Evet.
4: Karaman Göğeç'e gelsin. İsmet İrdem'e gelsin abi. İstemiş oldum parçalığa. Açıkta yatmakta olan Efe Can'a gelsin.
2: Tamam, başka?
4: Kese gelsin, Ömür'e gelsin abi. Açıkta yatmakta olan yine.
2: Tamam.
4: İsmini sayamadım. Tüm arkadaşlarıma gelsin. Bizi seven, sayan. Tüm arkadaşlara gelsin. Bu da abi. Aklıma gelen bununla. Öncelikle bu istemiş olduğum parça iki kardeşime de gelsin, kapalıda yatmakta olan.
2: Tamamdır. Var mı başka bir şey?
4: Bu kadar abi. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak.
2: Sen
4: abi.
2: De Allah'a emanet, kendine iyi bak. Evet, devam ediyoruz. Türkiye Vesio saatlerimiz 19.38 ve canlı bağlantılarla devam ediyoruz. Hala açılmadı. Bana inat yapıyor bu bilgisayarlar. Nedense. Evet, devam edelim hemen. Bakalım hattımızda kim var? Alo.
0: Alo, selam. Neden Şeytan Hisar'ın yaşadığınızı şu an?
2: Şeytan Hisar. Hiç Şeytan Hisar'dan bir şey göremedik ki biz.
0: Çıkamadık ki gelelim.
2: İyi de çıkmana gerek yok ki, ben gelirim.
0: Ben dışarıdayken gel.
2: He tamam, sen dışarıdayken geleceğim, tamam.
0: Gel, başımın tacısın.
2: Eyvallah, Allah razı olsun. Kimlere sesleneceğiz?
0: Nazilli kapalı bir altı koğuşunu yatmakta olan değerli kardeşim Mehmet Akkoca ve Ilıcalı Bedo ve Bayan Koğuşu'ndaki özeline gelsin.
2: Evet.
0: Umur Geyik kardeşim, Cengiz Ergin kardeşim, Yusuf Uçarcı, Yasin Uçarcı, Emre Ertürk, Serdar Bozkurt, B5'te bulunan Ergin Akar, Halil Altınkaynak, B7'de Emre Tufal, Ersin Demir, Engin Akgüz, Mehdi Kartaş, Abbas Kıçmir.
2: Evet.
0: G1'de yapmakta olan Keçelo, İzmirli Burak Uğraş, Ramazan Solmaz, Orhun Dülger, Batuhan Altındiş, C7'de yatmakta olan Veysel Uslu, Tekin Akdemir, Umut Akdemir, Yakup Yörüklü, C9'da yatmakta olan Cengiz Demir, İsmail Orsan, Serhat Demir, Kadir Yetim, D15'de yatmakta olan Emre Uzundal ve Aydın Kapalı K1'de yatan Özenli.
2: Evet.
0: Nazlıçta, evet burada sonra. Adem İnci, Yusuf Ergen, Şükrü Kılıç, Mustafa, değerli kardeşim Mustafa Yüksel, Barış Özmüş, Osman Kurnaz, Burak Karademir, Fatih Kadıköylü, Mert Seferoğlu, Berke Yılmaz, Turan Sarkıntaş, Hacı Murat abime gelsin. Evet. Ve Hacı Murat abimin kapalı yatan bütün dostlarına, bütün sevdiklerine gelsin. Burada Marvin'in Arap karışına gelsin.
2: Evet.
0: Ve Aydın kapalı yatmakta olan kardeşim Sercan Sengen, İsmet Akkalay, Betula Aybi ve son olarak İstanbul Sivri'de yatmakta olan 5-0'da yatmakta olan kardeşim Orhan Özcan, Namı Derkinler'e gelsin.
2: Tamam.
0: Ve tek parçam Murat Şenpınar'dan Engel.
2: Murat Şenpınar Engel.
0: Evet. Son olarak Ali Berkçi'ye gelsin kardeşime.
2: Tamam. Bu kadar mı?
0: Sinan Öz ve Sinan Kaya gelsin.
2: Tamamdır. O zaman Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Türkiye ve Söz Saatleri 19.40. Arka arkaya canlı bağlantıları almaya devam ediyoruz. Arkadan da müzik olmayınca çok acayip oluyor değil mi? Kuru kuru. Ve devam edelim hemen hattımızın ucuna. Kim geliyor bir bakalım. Alo.
5: Alo abi, selam aleyküm.
2: Aleyküm selam.
5: Ben Nazlı Taş'tan arıyorum, Mustafa Yüksel.
2: Mustafa Yüksel.
5: Aynen. Abi geçen gün sabah yine alacağım dedim. 40 kişi sadece olan varsa gelsin dedim. Bekleyerek almadım bizi.
2: Alamadık. Öyle diyeyim.
5: Abi bir liste yapmışım. Başı var sonu yok.
2: Allah Allah.
5: Ben de 100'den diyeyim 150.
2: Tamam, o zaman şimdi sayacağım mı?
5: Sayacağım, sayacağım abi.
2: Hadi say bakalım. Ben mikrofondan çekildim, sen sayacaksın. Bütün isimleri say, sonra bitti de bana.
5: Tamam abi.
2: Tamam, hadi bıraktım ben sana.
5: Tamam. C16 koşusunda yapmakta olan Celal Koççu da gelsin. C15 koşusunda yapmakta olan Cemal Çadırcı, Ekrem Beyazman, Ethem Beyazman, Hamdi Samet Eraldoğlu, Ediz Barut, Erol Könü, Onur Şahin, Ahmet Kökten, Cüneyt Küçük, Hakan Çiftçi, Hasan Ahmet, Kenan Sükesici, Yaşar Türkay Erol, Musa Karan, C18 koşusunu yapmakta olan değerli kardeşim Ahmet Kızıltaş, Serkan Karatay, Çağlar Sarı, Mehmet Emin Ekici, Taner Oraz, Ali Kara, Veysi Erepek, Suat Bulum, Mutlu Dursun, Eren Açiker, Yüksel Ketliksoy, Arap Şükrü. Ondan sonra Cim abi. Bir dakika, listeye tamam.
2: Ne oldu? 100-150 idi.
5: Abi öteki listeye geçti. Bir tanesi bitti de ikinciye geçti.
2: Tamam.
5: Burak Uğraş, Emrah Deniz, Ramazan Solmaz, Serhat Demir, Sercan Demir, Kadir Yetim, Mehdi Karadaş, Orhan Kemal Mazgaroğlu, Cüneyt Küçük, Ahmet Efe Yalvaç, Bayram Yalvaç, Orhan Yalvaç, Yaşar Şentürk, Savaş Baskil, ondan sonra Ramazan Akgün, Ozan İktu, Süleyman Karadaş, Şener Baştan, Mehmet Akkoca, Emrah Uzundal, Yusuf Uçarcı, Yasin Uçarcı, Onur Geyik, Serdal Bozkurt, Emre Ertürk, Ilıcalı Bedo, ondan sonra Ozan İktu, Turan Salkıntay, Sinan Öz, Volkan Çelik, Emin Başbuğ, Murat Erdoğan, Mustafa Çetin, Hakan Gül, ondan sonra Hasan Sanır, Hakan Çalış, Kerem Balık, Ahmet Kızıltay, Serhat Kızıltay, Sedat Göçmen, Necat Elcik, Recep Masat, Ali Sağlam, Ekrem Çetinkaya, Himmet Bozkurt, Koray Bozkurt, Şahin Durak, Kerem Durak, Polat Durak, Cengiz Ergün, Engin Akar, Halil Altınkaynak, Serbülent Tölün, Cengiz Demir, Ersin Demir, Emre Tural, Abbas Kişmir, Aydın Kapalı yapmakta olan Sercan Seringen, Beytullah Aybi, İsmet Akkay, Ödemiş Meytipinde yatan Bayram Öz, İsa Kaya, Turgut Can Sert, Onur Çobanoğlu, Fuat Düzgün, Vedat Düzgün, Hayati Atar, İsa Ergün, ondan sonra Hasan Hüseyin Kamış, Aykut Pütkül, Şener Baştan, Özcan Korkmaz, 60 Dayı, Halo, Emin Şahan, Küçük Emin, ona buradan çok çok selamlar olsun. Aleyküm. Ondan sonra Beledir Koğuşu'nu yapmakta olan Velat Yakoğlu, Barış Yaprak, Efe Deniz Toslak, Cem Bilgi, Murat Bilgi, Selçuk Bilgi, Akın Demir, Mertcan Balcı, Batuhan Balcı, Ümit Dere, Mehmet Kozak, Mustafa Tamkan, Oğuz Güneş, Arnavut Oğuz Baskal, ondan sonra Hacı Mur abimin Aydın Açık'taki değerli abisi Cihan Çelik, Buran Çelik, C7'de bulunan Süzi dayım Mami Çetin, Yakup Bey'e, ondan sonra E3'te bulunan Arıcı'ya, Sattan Mırıt'tan Sıcak Yüz, Ses Meskan Mırat Kılıcı'ya, Ali Ülgenoğlu'na, Bayan Koğuşu'nda bulunan Aysel kardeşine, evet. Açık'ta bulunan Cino'ya, Hasan Can Çiçek, Turan Salkımtaş, Aliber Küçük, Bilal Taşkın'a, Yusuf Çelik, Serhat Demir, Serkan Demir, İdo Can Yörükli'ye, ondan sonra abi E2 Koğuşu'nda yatan Yusuf İslam Yıldırım, Burhanettin Buğcu, Namı Değer Tatlan, Süleyman Karabeş, burada Açık'ta bulunan Şeytan Hisarı Neşet Özcan, Rahmi Kayalar, Hasan Can Çiçek, ondan sonra Hasan Hüseyin Kamış, Namı Değer Hacı Umur abime çok çok selam olsun.
2: Aleyküm selam.
5: Turan Salkımtaş.
2: Evet.
5: İstek parçama geliyorum abi.
2: Gel bakalım, neymiş o istek parçası?
5: Mehmet Kaya, Tetikteyim Her Dakika.
2: Mehmet Kaya,
5: Tetikteyim Her Dakika.
2: Kesikteyim Her Dakika.
5: Ha, bir daha geceye güzel bir söz bırakmak istiyorum. Hacı Umur abimden.
2: Bırak bakalım.
5: Menfaat Caddesi'nde başlayan dostluklar Çile Yokuşu'nda biter.
2: Bu kadar mıydı?
5: Bu kadar abi.
2: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
5: Sen de abi, görüşürüz.
2: Görüşürüz, sağ olasın. Evet, devam ediyoruz Türkiye Vesio, saatleri 19.45 değil mi? Bol bol isim sayıyoruz. Türkiye Vesio saatlerimiz 19.45, arka arkaya canlı bağlantılarla devam ediyoruz. Evet, bakalım hattımızın şimdiki konuğu kim? Bekleyeceksin, önce bir bekle. Ben alo dedikten sonra konuş.
6: Tamam
2: evet,
6: abi.
2: Şimdi konuş.
6: Selamünaleyküm abi.
2: Aleykümselam. Kiminle görüşüyorum?
6: Ahmet Nasli, Açık Yeten'den arıyorum. İsmim Ahmet Elcik.
2: Evet, Ahmet Elcik. Kimlere sesleneceğim?
6: Buradan Kapalı'ya seslenmek istedim abi.
2: Hadi seslen bakalım.
6: Abi, D1 Koğuşu'nda yatmakta olan amcam Süleyman Elcik, Mehmet Elcik, Necdet Elcik, C14 Koğuşu'nda yatmakta olan Sinan Kıvıcı,
2: evet.
6: Bahtan Esenler Şaşak. Bunlara buradan çok çok selamım var abi. Abi,
2: evet.
6: Açık Cezane, yok. B6 Koğuşu'nda yatmakta olan Mutlucan kardeşime seslenmek istiyorum. Berat Aras abimin çok çok selamları var Mutlu.
2: Evet.
6: Abi Mutlu, kardeşim nasılsın, iyi misin? İyisindir inşallah. Bizlere soracak olursan biz de iyiyiz. Berat abi babanı aradı. Bir isteğin falan arzun olursa arayacaksın. Söyle abi, kimler sayayım?
7: Anlamayın.
6: C16'da yatan Medet Aydın.
2: Arkadan biri söyleyip sen söyleyeceksen olmaz. Sen kendin say. Sen çık, ondan sonra başkası gelir sayar zaten.
6: Bu kadar abi.
2: Tamam.
6: Hacı Muro abimizin, Hacı Muro abi, Açık Nazlı Açık'ta yatan İzzet Yüreçoğlu, Serhat Bora,
2: evet.
6: Veysel Yadıran, Mehmet Elçik, Kurret Elçik, Yetimlerin Babası Kurret Elçik, Beyaz, evet. Aras, Arif Boncuk, Umut Keskin, Karam, Şeytan İnşallı Neşat, abi tane,
2: evet.
6: Berat Şamlır, Çakmak, Berat Çakmak, abi bir de bir şarkı isteğim var.
2: Hemen söyle.
6: Sevda Balcan, Denizlere Dalgası.
2: Tamamdır. Bu kadar mı?
6: Bu kadar. Abi.
2: Allah'a emanet, kendine iyi bak.
6: Allah'a emanet abi.
2: Evet, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Hala bilgisayardaki sorun devam ettiği için sadece bu şekilde devam ediyoruz. Bilginiz olsun. Evet, Sizler canlı bağlantıya katılmak için arıyorsunuz. Ben arka arkaya canlı bağlantıyı alıyorum ve bakalım hattımızın ucuna kim geldi. Alo.
7: Selamun aleyküm abi.
2: Aleyküm selam.
7: Nasılsın abi? İyisin inşallah.
2: İyiyim, söyleyeyim mi? Neyse sen söyle, ben söylemeyeyim.
7: Ben karam abi.
2: Vallahi sen çıkınca bir kutu karam aldıracağım sana.
7: Tamam abi ya, bir kutu senin yiyeceğin karam olsun abi ya.
2: Eyvallah, Allah razı olsun. Kimlere sesleneceksin?
7: Abi Aydın'da yapmakta olan kardeşim İrfan Çeşmeci, abim Ozan Çeşmeci, dayım Zeki Akbulut, kardeşim Arkın Üçüntü, dayım Orhan Tirit, kardeşim Ahmet Ballı, Müslüm Karaduman abim, Ferdi Doğan da kardeşim, Süleyman Doğan dayım, Sait Doğan dayım.
2: Evet.
7: Cemal Angül kardeşim, Can Gül abim, Cem Oğuş, Seyfettin Göl dayı, Bilginer Göleneş'te Necati Göl abim, Akrep Serdal dayım, Gökhan Endek abim, Gamalı İbrahim dayı, Taner Doğan abim, Ali Sereli kayınçım, Mişko kardeşim, Peti Karaduman, Sahtet Can,
2: evet.
7: İsmet İrdem abi. Bunların hepsine selamlar olsun abi.
2: Aleyküm selam.
7: Nazilli açık yapmakta olan Kepçeci Ahmet, Ali Berk Küçük,
2: evet.
7: Yemekhaneci Hacı Muro, değerli abim Onur Deniz, değerli abim Şakir Yıldırım, Osman Menekşi abim, Süleyman Akal abim, Volkan Kaya abim, Sevki Sert abim, Berkay Karagöz kardeşim, Yage, Ahmet Canlı abim, Sinan Özen, Mustafa Kurtalan abim, Aydın Öge, Mehmet Öge, Eskobar Adem'de de.
2: Evet.
7: Serkan Sökeli, Tahir Ayhan, Çağlar Başkan, İbrahim Duran, Ahmet Elçik, yetimlerin babası Kudret Elçik, Mehmet, evet. Elçik, Mustafa Yüksel, abi Arif Boncuk kardeşim, Artı abi Egemen Güney, kapalı yapmakta olan Egemen Güney, Artı Bıdık, Cihan Dinar, Berat Yakoğlu, Batuhan Çavuşoğlu, Barış Yaprak, Mutlucan Sert, Volkan Çelik. Abi istek parçamda,
2: evet.
7: Geçeyim, neydi bu? Halit Taraboğlu'ndan.
2: Bir dakika.
7: Bugün bana
2: Halit,
7: ben de değilim.
2: Araboğlu.
7: Halit Taraboğlu.
2: Ben de değilim.
7: Evet, tamam. Abi.
2: Bu kadar mı?
7: Bu kadar.
2: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
7: Hadi
2: Allah'a emanet. Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Türkiye Vesio saatleri 19.50 yaptık. Yarım saattir bilgisayarla uğraşıyorum. Hemen bakalım şöyle hattımızın ucuna kim geliyor? Bir hemen alo diyelim. Alo.
8: Alo, selam aleyküm.
2: Aleyküm selam, hoş geldin. Kiminle görüşüyorum?
8: Abi, Nazilli Açıkçası Enfas Kurumu'ndan arıyorum ben, Kudret Elcik.
2: Evet Kudret, hoş geldin.
8: Abi, geçen hafta bağlanamadım. Hastaydım, biraz rahatsızdım. Ondan dolayı bağlanamadım.
2: Geçmiş olsun.
8: Sağ ol abi. Buradan abi senin aracılığınla akrabalarıma, kardeşlerime, abilerime seslenmek istiyorum.
2: Hadi seslen, mikrofon sende.
8: Diyabir koğuşunda yatmakta olan Süleyman Elcik amcama sesleniyorum. Amca nasılsın, iyisin inşallah, bizi soracak olursan iyiyiz. Kendine iyi bak. Necat sen nasılsın, inşallah iyisindir. Mehmet abi sen de iyisindir inşallah. Biz iyiyiz, kendinize iyi bakın siz de. Davut Bolcit abi sen de iyisindir inşallah. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. C14 koğuşunda yatmakta olan Sinan Kıvcı var abi.
2: Evet.
8: Sinan abi inşallah iyisindir. Bizi soracak olursan biz iyiyiz. İbo izine çıktı, haberin olsun. Biz arıyoruz İbo'yu. İyiymiş İbo. Sen de kendine iyi bak inşallah. Özgür günlerde dışarıda görüşürüz. Buradan Ahmet Elçin de Batuhan Şaş'a çok selamı var.
2: Aleyküm selam.
8: Sonra C8 koğuşuna geçeyim abi. C8 koğuşunda abilerin kralı var. Ümit Bilgin. Namı diğer kral.
2: Evet.
8: Abi nasılsın, iyisindir inşallah. Bizi soracak olursan biz de iyiyiz. Abi ben senin biraderin numarayı kaybettim. Arayamıyorum. Onu nasıl yapacağız ben de bilmiyorum. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. C7 koğuşunda yatmakta olan Kazım Özega var, İzmirli. Hasta roman çocuğu. Yusuf Yüzer var. Bilal Yıldırım var. Mami Çetin var. Yakup, evet. Görüklü. Ondan sonra Masum Güngör var. Namı diğer kral.
2: Evet.
8: Sökeli Tamer Ayçiçek var. Namı diğer üçgen. Ondan sonra Emre Gümüş var kardeşimiz. Sadık Aydın var. Evet. Umut Akdemir var. İnşallah iyisiniz kardeşim. Bizi soracak olursanız biz iyiyiz. Kimseye de sıkıntı yaratmayın. Kendinize bakın. Allah'ın izniyle bakalım. Yasa masa muhabbetleri var. İnşallah gideceğiz. Sonra abi burada açığa geçmek istiyorum.
2: Tamam, geç ona da.
8: Açıkta da yatmakta oldum. Arkadaşlarım, abilerim var. Burada Germenci'nin hızlı roman çocuğu var. Karam, namı diğer Karam.
2: Evet.
8: Sonra Yemekhaneciler Kralı var. Mustafa kardeşimiz. Mustafa Yüksel. Sonra Ahmet Elcik var. Hacı Murat abi var. Ondan sonra Mehmet Elcik var. İsmail var. İsmail Top bizim yanımızda. Kendinize iyi bakın. Buradaki bütün herkese selam ediyorum abi.
2: Tamam.
8: Şarkıda Güllü'den Dışarıda Yağmur Var aldırmıyorum abi.
2: Dışarıda yağmur var aldırmıyorum.
8: Aynen.
2: Tamamdır, bu kadar mı?
8: Aynen abi, Allah'a emanet ol, kendinize iyi bakın.
2: Sen de Allah'a emanet, kendine iyi bak. Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Devam ediyor. 19.53 Türkiye ve stüdyo saatlerimiz, canlı bağlantılarla devam ediyoruz. Birazdan WhatsApp'a bakacağım. WhatsApp'a da bakacağım. Çünkü şu an bilgisayarımızda bir sıkıntı var. O yüzden bu şekil devam ediyoruz. Ve bakalım hemen attığımıza kim geldi. Alo.
9: Alo. Selamünaleyküm. Ben Nazım Elçik. Cezamı'ndan arıyorum.
2: İsim nedir?
9: Mehmet Elçik.
2: Mehmet Elçik.
9: Evet.
2: Tamam. Bu üçüncü Elçik mi oluyor?
9: Evet. Üçüncü Elçik oluyor.
2: Evet. Kimlere sesleneceğim?
9: Ben de Emre'ye seslenecektim de.
2: Hadi seslen bakalım.
9: Necat, nasılsın? İyi misiniz? Ben iyiyim burada. Ben soracak olursam. Vallahi buradayız. Açığa çıkacağını öğrendim ben senin. Rezaya çıkacağım düşünmüyorum. Annem güle bir söyle, ben haberini aldım senin. Allah çok sevindim, senin cezan bozulmuş hanım. Cezan bozulmuş hanım. Haberi yolla, ben seni bekleyeyim, seni burada dört gözle. Seni çok çok seviyorum, gözlerimle çok çok öpüyorum seni. Canım abim benim. Bir tanesin, çok çok seviyorum seni, kendine iyi bak. D1'de yazmak olan dayım. Süleyman'a çık dayım.
2: Evet.
9: Sinan Kurcu abim, John 4'te yatmak sonra. Batuhan Yıldırım, Şaşay Ahmet Elçin, çok çok selam var.
2: Aleyküm selam. Var mı başka?
9: Ümit Bilgen'e gelsin abi.
2: Tamam.
9: Yetimler Malatya Kudret Elçi'ye gelsin abi.
2: Tamamdır.
9: Açığa geçmek istiyorum abi.
2: Tamam, hızlıca geçelim.
9: Kimi? Karam abime gelsin olur. Karam abime.
2: Tamam, var mı başka hızlı?
9: Yok abi.
2: Tamam, o zaman şarkı var mı?
9: Şarkı? Selda Balcan, denizlerin dalgasıyım. Selcan Balcan.
2: Tamam. Tamamdır o zaman. Allah'a emanet, kendinize iyi bakın. Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Valla dediğim gibi, canlı yayına bağlanan kişi kendi iradesiyle konuşsun. Arkasından isim söyleyen, hani bir şey söyleyen sürekli var. Yani onları saydığınızda burada öyle şey olmuyor. Yani değişik bir algı oluyor. O yüzden lütfen, ama lütfen sizlerden ricam, yayına gelirken kendiniz isimleri ayarlayın, onları sayın. Arkasından söyleyen kişilerin isimlerini sayanı gördüğümde canlı yayından alacağım. Bak, ben burada bilgisayarın çalışmadığı halde yayın yapmaya çalışıyorum. Sizleri konuşturmaya çalışıyorum her zaman olduğu gibi. Ya biraz anlayış. Yani devam edelim bakalım, hatta kim var? Alo.
10: Selamünaleyküm abi.
2: Aleyküm selam, hoş geldin.
10: Abi ben Aydın Açık'tan, Yaşar Demirez'den abi.
2: Evet Yaşar, hoş geldin.
10: Sağ ol abi. Şu an sayım saati de gelmek üzere abi. Hemen birkaç isim sayıp sizinle vedalaşmak istiyorum abi.
2: Hadi hemen say hızlıca.
10: Abi başta kardeşim olmak üzere Serkan, Nazif Dedik, Mahir Konma, Deniz Ege, Azar Cemaloğlu, Servet Çiçek, Meto Başkan, İzmir Lömen, İzmirli Agit, Sultan Hisarlı Ertan, Alisa, Azar Gökçen, Süleyman Bakırcı, Vedat Bakırcı, Özgür Bakırcı. Bunların hepsine selam olsun abi. İsmini sayamadıklarım da kusura bakmasın. İnşallah bir dahaki hafta iyi yayınlar diliyorum abi.
2: Tamamdır. Teşekkür ettim. Allah'a emanet o zaman.
10: Sağ ol abi.
2: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz hızlıca. Evet, bakalım. Şöyle hattımıza kim geliyor? Şöyle hemen bir bakalım hattımızda kim var? Alo.
11: Alo, selamun aleyküm.
2: Serkan.
11: Buyur abi.
2: Yine mi geldin?
11: Yine geldim abi.
2: Hoş geldin.
11: Yine değil, geri geldim.
2: İyi bakalım. Daha çıkmıyor mu izne hadi?
11: Abi 1, 2, 4, 15 saat falan kaldı.
2: Kaç saat? 11 saat mi? Yani yarın dışarıdasın.
11: 15 saat kaldı. Bir de son kez arıyorum seni.
2: Niye?
11: Sevki yazdım abi. Sevki'ye gidiyorum artık.
2: Nereye gidiyorsun?
11: Vallahi büyük bir ihtimal Dalaman'a.
2: Dalaman mı? Orada da çekiyor ki. Gene kurtulamam senden.
11: Ararım ben seni orada da.
2: Hiç sıkıntı yok. Çekmiyor de Dalaman'a sistem kurarım.
11: Sistem kuracağım.
2: Tabii biz tehlikeli adamız, bilmiyor mu daha?
11: Sistem acımasız ama abi.
2: Sistemi biz bozarız, sen rahat ol. Biz ne sistemler gördük. Neyse.
11: Ne yapıyorsun abi, iyi misin?
2: İyiyim vallahi çok şükür. Çıktı hadi şu, bir halledelim şunu.
11: Vallahi abi yarın ne cuma. Büyük bittim abi, pazartesi günü başlarım ben.
2: Tamam, giderim sen pazartesi sana. Başla beni ara.
11: Tamam, bu numaradan ararım seni yine.
2: He, bu numaradan ararsın. Sen tamam, Çağlar Başkan'ın yanına git, o arattırır seni.
11: Tamam abi, tamam.
2: Tamam mı?
11: Tamam abiciğim.
2: Evet, hadi kimleri sayacaksın? Say bakalım.
11: C14 koğuşumu yatan Taner Tunç abime, Mehmet Şirin Tunç abime. Ondan sonra Adalı Yalçın Altınbaşı, Ömer Şenol'a, Süleyman Egos'a, Süleyman Türkmen'e. Tüm C14 koğuşuna gelsin. Ayrıca E6, E7 koğuşunda yatan Berber Selahattin'e gelsin. Evet. Süleyman Erkan dayıma gelsin. Bahri Usta'ya gelsin. Enes Usta'ya gelsin. Savaş Aksu kardeşime gelsin. Açıkta yatan Biricik abim Gökhan Erdoğan abime gelsin. Ondan evet. Sonra Ufuk Altay kardeşime gelsin. Cavit Karakaya kardeşime gelsin.
2: Evet.
11: Ondan sonra Karam kardeşime gelsin. Sedat Çakıroğlu'na gelsin.
2: Evet.
11: Bizim Ali Bulut'a gelsin. Çağlar Başkan'a gelsin. Bu kadar abi.
2: Bu kadar mı?
11: Aynen. Şarkımız da Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne.
2: Ahmet Kaya Penceresiz Kaldım Anne. Değil mi?
11: Aynen abicim.
2: Tamamdır. Bu kadar mı?
11: Bu kadar abicim. Kendine iyi bak. Görüşürüz.
2: Sen de. Allah'a emanet. Görüşürüz.
11: Görüşürüz abi.
2: Evet. Birlikteliğimiz devam ediyor. Ben bir bilgisayar açıldı. Bir es vermek istiyorum yani. Bir dakika. Şu an canlı yayın almıyorum. Şu an almıyorum. Onu belirteyim. Ne yapıyorum? Ben bir es veriyorum ve bir şarkı göndereyim. Bir saniye. Ne göndereyim? Güzel bir şarkı göndereceğim ben şimdi. Şunu ben bir alayım şöyle. Evet abi. Şunu atayım. Benim şu anki durumumu göndersin. Tüm herkese, özellikle İnan Işık abime başta olmak üzere. Aydın'da, sonrasında Raif Domurcu'ya, ondan sonra Reis Ulaş Tekeş'e sevgiler selamlar olsun. Hızlı İmam Rüstem Süzer'e de sevgiler selamlar olsun. İzmirli Tansel var, ona da gelsin. Ondan sonra Nazil'de Çağlar Başkan, ondan sonra böyle bir anda şey olmuyor. Serkan'a, Yagi'ye, sonrasında Egemen Güney'e, Yufkacı Kenan'a ve tüm koğuş arkadaşlarına bu şarkı gelsin benden. Ufacık bir şarkı arası, sonra yine buradayız.

0: Bir şarkı arası vermiştik değil mi? Hemen devam edelim abi. Hatta kim var bir bakalım. Alo.
1: Alo. Selamünaleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
1: Ne yapıyorsun abi, nasılsın?
0: İyiyim, sen nasılsın?
1: Ben de çok şükür iyiyim. Aydın Aşk Güzel'sini arıyorum.
0: Evet. Adını da söyle. Yo valla.
1: Abi ben Mert Kırbaş.
0: Mert Kırbaş. Ne yapıyorsun sen?
1: Aynen. İyi abi, ne yapayım ya?
0: Ben sabahtan beri kafayı yedim, görmedin herhalde. Tabii görmedin ama duymuş olman lazım. Bilgisayar açılmadı, abi, kilitlendi.
1: Aynen, doğrudur abi. Sayımdaydık biliyor musun?
0: He.
1: Ondan sayımdan sonra arıyorum ben seni.
0: Anladım. Kimlere sesleneceksin?
1: Abi kimlere sesleneceğim? Şimdi Denizli'de olan abilerin abisi İlyas Erdal. Nazilli'de olduğunu bildim. Berat Yakoğlu, Mustafa Yakoğlu. Aydın Kapalı'da olan Aslan kardeşim Mertcan Karakurt, Özal Duru, Hikmet Yıldırım, Hakim Dayı, Levent Kocabaş abim, Barış Yaprak, Emrah Bartan abim, Akif Kaya kardeşim, Berat Kaya kardeşim, Ümit Kaya, Aslan amcaoğlum İlker Kırbaş, Aslan kardeşim Murat Akıncı, E5 koğuşunda olan Aslan kardeşim Zeynel Şimşek, Aslan dayım Kumadam Armağan Yılmaz, Tatar Ramazan Çıbık, Erol Kutlu Türk, Selim Sümbül, Selim Şahin, Sansar Selim, Kadir Aydın, Aydın Toprak, Şişçi Baba Şükrü Yıldız.
0: Evet.
1: Aydın Açık'ta olan Aslan kardeşim Şahan Genç, Şahan Ulukan, Aslan kardeşim Kote, Osman İbo, Sarı izne çıktı Sabri Cüracı, Aslan kardeşim Batuhan Taşkınöz.
0: Evet.
1: Mert Efe Özoğuz, Mişko Bayram Soysal, Erdin Şapkın, Hüseyin Öztekin, Muhammed Gürbüzer, Serkan Tekçe kardeşim, Burhan Danış abim, Şemuz Emerci abim, Cengiz Yatan abim, Serdar Başaran abim.
0: Evet.
1: Babası Faruk Başaran abim, kardeşi Roşat Başaran kardeşim, Gencebay Ünlü kardeşim, Taner Serit, Yalçın Murat Akşun, Erhan Kopal, Caner Serit, Yiğit Aydın, Mehdi Aydoğdu kardeşim, Mesut İlhan, Onur Ballı, Sadık Köse, Onur Çalışkan.
0: Evet.
1: İlhan Yaşık kardeşim, Ömer Deniz kardeşim, Ahmet Akkut kardeşime selam olsun, kapalıymış o da, duydum.
0: Aleyküm selam.
1: Denizli Koray Ünal kardeşim, Denizli Cengo, Cenk Çağlar kardeşim, İsmail Erdaş, Kılıcalı Meto Başkan, Kadir Sarıoğlu, Cio, Ziya Zengiz, Yunus Tekeş, Berkant Özbay, Aslan dayım Kazım Yıldırım, Aslan kardeşim Hakan İmamoğlu, kapalıymışsın. Bana faks at, aynı koğuşundayım ben. Seni bekliyorum faks atmanı. Kabir koğuşunda olan değerlime de selam olsun.
0: Evet.
1: Aladayım yanımda, ona da selam olsun.
0: Aleyküm selam.
1: Abi şarkıma da geçebilir miyim?
0: Hadi geç bakalım.
1: Bu şarkı benden sana gelsin abi. Uygar Doğanay'dan Hiç Güler Mi Derdi Olan.
0: Uygar Doğanay.
1: Hiç Güler Mi Derdi Olan.
0: Hiç Güler Mi Derdi Olan. Tamam.
1: Diğer Kaya kardeşime de selam olsun.
0: Tamam. Başka?
1: Başka bu kadar abi. Kapalıdaki arkadaşlarıma söylüyorum. Faks atabilirsiniz. Faks atın. Ben sizi bekliyorum. Hiçbirinizi unutmadım. Kalbimizdesiniz. Gönlümüzdesiniz.
0: O zaman tamamdır diyelim. Allah'a emanet.
1: Bu kadar abi. Allah razı olsun.
0: Görüşürüz.
1: Bak. Kendine iyi bak.
0: Allah sağ olasın.
1: Bay bay.
0: Evet devam ediyoruz, devam ediyoruz. Bu arada Celal Önler'e kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Tatlıyı en kısa zamanda bekliyoruz diyelim artık. Celal Önler'e kucaklar dolusu sevgiler, selamlar ve devam edelim. Şöyle bakalım hemen hattımızın ucuna kim geldi. Alo.
2: Selamünaleyküm, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Oo, hızlıyım ha.
2: Özdenen adam. Ne haber abicim, nasılsın, iyisin?
0: Vallahi şükür ne olsun, sürünüyorum bugün. Bilgisayarın şeyine uğradık.
2: Evet.
0: Sen
2: Tatlın
0: ne yapıyorsun?
2: Geldi.
0: Ha geldi. Geldi de ben yoktum gene.
2: Tanselimiz izine çıktı.
0: He, duydu, aradı beni, aradı.
2: Evet.
0: Aradı, abi uğrayacağım dedi. Uğra dedim, ben orada yokum ama sen uğra. Kapımız açık dedim, o da gelmiş.
2: Tabii tatlı olunca Mehmet'e şöyle takarım diyecektim.
0: Valla sıkıntı yok yani. Nereye gelmek istiyorsa gelsin.
2: Evet.
0: Kimlere sesleneceğiz?
2: Abicim ben öncelikle
0: evet.
2: Bir notum var, onu ileteyim. Aslan dayım Ulaş Tekeş ve değerli kardeşi Aslan abim Yavuz Yaman'dan Nazil'de yatmakta olan

0: kardeşleri Taner Tunç, Şirin Tunç ve Çağlar Başkan'a ve de tüm dostlarına selam ederler.
1: Evet.
0: Daha sonra Papalda bulunan Aslan abim Erkan Güneş, Köksal Çakır, Şafak Demir, Mehmet Erol, Sabri Taşçı, İdris Taşçı, Ömür Birtan Yücel, Muzaffer İsek, Semih Çıtak, Savaş Taşçı, Abdullah Karademir, Orhan Kapkara, Cafer Turhan, Emircan Yazıcı, Vedat Aslan, Gökhan Uslu, Uğur Kavas, İlker Kırbaş, Sansar Selim, Motor Ali, Tako, İbrahim Kafalı, Ergün Yaman, Mert Pamukçu, Mustafa Yılmaz, Hüseyin Kökten, Uğur Durmuş, Bombacı Birkan, Ulaş Dayım'ın Aslan Kurtları, Polat ve Tuğrul'a, Erdo Başkan'a, Yunus Gültekin, daha sonra açıkta bulunan Abdülaziz Demir Dayım'a, Fırat Gülüş Dayım'a, Hüsamettin Dayım'a, Aslan Dayım Ulaş Tekeş'e, İzmirli Tansel, Sergen Karatosun, Ömer Yalı, Hasan Gündoğan, Sabahattin Yüregil, Yiğitcan Kip, Mert Yalı, Meto Başkan'a, Muhammed Ulu, Kapalı'da bulunan Aşkın Yavuz, Emrah Kılıç, Aytekin Toptaş, Mehmet Öncel, Gökhan Pınar, Hüseyin Kara, Servet Akda, Cemal Kaya, Metin Akpınar, Cenk Çavdar, Sofi, Ahmet Kul, Kadir Taş, Ozan Emre, Çağlayan, Maşallah Turgut, Aslan abim Yavuz Yaman, Mehmet Aykut, Mustafa Aykut, Emre Değer, Rövizler Kralı Hüsnücan Canbaz, Altın Makas Berber Şah, Ahmet Becerik, Sadık Kavuz, Tunay Manyaklı, Yıldırım Yıldız, Kadir Öztürk, Hakan Yıldız, Ahmet Moran, Şahan Genç, Cio abi, Olcay Gülakar, İbrahim Sevimli, Sadullah Avcı, Barış Öcal, Mutlu Aydoğdu, Okan Tezel, Kayahan Karademir, Yunus Tekeş,
1: evet,
0: Ferhat Başar, efendime söyleyeyim, Terzi Cengiz, Yataz abime, Sökeli Osman'a, Çin'e açıkta bulunan Aslan kardeşim Ekrem Tavaslıoğlu ve babası Serkan Tavaslıoğlu'na, Özgür Saraç, Mami, Muhammed Ali Sancar'a gelsin. Ve de Nazil'de yatan Aslan dayım Murat Şengüler dayıma gelsin abicim.
1: Tamam.
0: Parçamı da Zarardayım Ziyandayım parçasını istiyorum.
1: Bir dakika hemen yazayım onu. Zarardayım Ziyandayım. Tamamdır. Bu kadar mı?
0: Tamamdır abicim. Gecenin sözünü söyleyerek veda etmek istiyorum.
1: Tamamdır.
0: Sahne gevşeklerin yeri değil. Adımlarından şüphe duymayanların yeridir.
1: Eyvallah. Teşekkür ettik.
0: Eyvallah abicim. Hayırlı
1: kendine
0: akşamlar diyorum. Allah'a emanet.
1: Allah razı olsun. Ulaş Tekeş'e sevgiler selamlar olsun. Sabahtan aradı tabeli. Evet devam ediyoruz. Türkiye ve Sio saatleri 20.14. Canlı bağlantılarla devam ediyoruz. Mesaj atan değerli dinleyicilerim, sizler WhatsApp'tan mesajlarınızı göndermeye devam ediyorsunuz. 0532 686 7837 WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Zamanı geldiğinde size yazıyoruz, bilginiz olsun. Evet bakalım hatta kim var. Alo.
2: Alo, selamünaleyküm başkanım. Yaşımlar nasılsın? İyisin.
1: İyiyim, sen nasılsın?
2: İyi valla, çok şükür başkanım. Valla seni gördüm bir yolda. Daha doğrusu seninle muhabbet ediyormuşuz. Demiştik ki 12 yarı pakette ifade söylenmesi var. Valla onunla dedim, hadi arayın dedim. Ne yapayım, ne diyebilirim de. İyisin demiş, sıkıntı yoktur inşallah.
1: İyiyim, iyiyim, çok şükür ya. Koşturmaca devam.
2: Ben buradan bir kapıdaki abim var, Ercan Aydoğdu.
1: Tamam.
2: Ona buradan çok çok selamlar olsun. Sonra İşte Bayram Aydoğdu'nun Abu Dhabi Cugül'ü. Onu da çok özledim. İnşallah Allah nasip ederse yakında çıkacak, gelecek. Yine onunla beraber olacağız. Valla onlara yokluğunu arıyorum valla. Çok güzel. Efendi 10 numara dürüst bir çocuk. Bir evet. De Betül Aybi, İhsan Aybi, bir de Furkan Çarpal, Murat Bozyiğit, Emrah Aydoğdu'lu, Fedai Aydoğdu'lu, Sezai Aydoğdu'lu, Emrah Aydoğdu'lu, Murat Bozyiğit'e gelsin.
1: Evet.
2: Valla unuttum işte, bütün kapalı arkadaşlara gelsin.
1: Tamam.
2: Buradan Ece abime seslenmek istedim. Ece abi, eğer ki arkadaşların duyuyorsa, senin yarın mahkemen varsa evi arayamıyorum şu galiba, arkadaştan birini rica et, evi ara, yarın mahkemen olmadığını bana evden bilgi gelsin. İyi bak, inşallah selametle, Allah'ın izniyle özür günleri tez zamanda kavuşacaksın. Kimseyle sorun sıkıntı yaşama. Allah'ın izniyle inşallah tez zamanda yine beraber olacağız. İsteyecek olduğum şarkı da Kibariye'den olsun, Zindan Olur Geceler.
1: Bir dakika.
2: Bu parça özellikle
1: Kibariye zindan olur geceler.
2: Geceler evet.
1: Tamam.
2: Bu parça özellikle abim Ercan'a gelsin. Bir de Bayram Aydoğdu'nun Cügül'e gelsin. Bir de bizim bacanak Bektura Aybi'ye gelsin.
1: Tamam.
2: Buna da ona çok çok selamlar olsun. Kendine çok çok iyi baksın. Şimdi bu kadar Allah'ım olur başkanım.
1: Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
2: Evet. Sağ olun. Allah'ım olur. Görüşürüz.
1: Evet. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Hemen şöyle bakalım hattımıza kim geliyor, hızlı hızlı bakıyoruz hatta ve bakalım. Alo.
3: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
3: Nasılsın işte abi?
1: İyiyim, sen nasılsın?
3: Valla bomba gibiyiz abi.
1: En iyisi, ben bugün değilim ama olsun.
3: Allah iyilik versin abi.
1: Amin amin cümlemize.
3: Abi sevdiklerimizi sesleneceğiz yine senin aracılığınla abi.
1: Hadi seslen bakalım.
3: Önce B1 koğuşundan başlıyorum abi, Aydın'dan.
1: Tamam.
3: Evet abi, Cem Oğuş'a gelsin abi, Can Oğuş'a gelsin, İsmet İzlem'e gelsin abi, Ali Varlas'a gelsin, Gökhan Erkan abime gelsin, Mehmet Kubilay kardeşime gelsin, Muzaffer Kızıl kardeşime gelsin, Muammer Kızıl, Ekrem İsek kardeşime gelsin, Haydar Özcüce,
1: evet.
3: Ali Kızılay'a, Necati Göl'e, Lütfen Erdem'e, Hüseyin Baba'da, İsmet Baba'da, Naim Baba'da, Tuncel Baba'da, Ertuğrul Yılmazoğlu, Emrah Demir 52 abime gelsin, Hakan Karakaş kardeşime gelsin, Siirtli Ferhat Oturan kardeşime gelsin, Aslı dayımın oğlu Erdem Akbaşı'ya gelsin, Ersin Savar dayıma gelsin, oğlu Yalçın Savar'a gelsin, Emre Pilar'a gelsin, Turgay Pilar'a gelsin abi, Efe Pilar'a gelsin, Hercan Babadağ'a gelsin, Süt kardeşim Tugay Kasken'e gelsin, İrfat Akduman'a gelsin, Muzaffer İsa'ya gelsin, Murat Şimşek'e gelsin abi, Bilgin Ergöl'e gelsin. Bugün liste uzun da bayağı sürecek galiba.
1: Hiç önemli değil, say.
3: Mert Hazar'a gelsin abicim, değerli kardeşim. Uğur Köken'e gelsin, Aslan Yeğenim Efe Şen'e gelsin abi, Emre Yoldaş'a gelsin, Uğur Yoldaş'a gelsin, Ulaş sevgili abime gelsin, onun ismini saymıyorum bayağı emin, hakkını helal etsin. Kardeşim Okan Aslan'a gelsin abi, Murat Dönmez'e gelsin.
1: Evet.
3: Mert'ten Savran'a gelsin abi, Burak Özkan'a gelsin, Denizli değerli abim Şevket Acar'a gelsin, Cihan Çelik abime gelsin ve ondan sevgili kardeşim Burhan Çelik'e gelsin, Ceyhan Koğuşu'ndaki. Celil Aksoy abime gelsin, Kantilya'da Kralı Gökhan Günün diye Tunahan Dolduriç'e gelsin abi, Berçan Yankı'ya gelsin abi, evet. Açılar Kralı, Faruk İnal'a gelsin abi Teto'ya. Abi Okan Aslan dedi ki C8 koğuşunda yapmakta olan Ulaş sevgili abisine, Farız Kara, Onur Aslan'a, Hüseyin Kurt'a, Ercan Yıldız'a, Ümit Kaya'ya, D17 yatan Muratcan Gülüç, Celil Gülüç, Fırat Yılmaz'a çok çok selamları var abi.
1: Aleyküm selam. Bu kadar mı?
3: Abicim istek parçama geçiyorum.
1: Hadi geç bakalım.
3: Tahir Uçar'dan.
1: Tahir Uçar.
3: Sarılara boyamışsın saçın abi.
1: Sarılara boyamışsın. Tamamdır.
3: Kardeşim Cem, bu şarkı kardeşim Cem Oğuş'a gelsin abi.
1: Tamam, bu kadar mı?
3: Bu kadar abicim. Teşekkür ederiz
1: abi. Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
3: Sen de abicim.
1: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Canlı bağlantılarla şöyle bir bakalım hemen. Hemen bakalım hattımıza kim geldi. Alo.
3: Alo.
1: Efendim.
3: Selamünaleyküm. Kolay gelsin.
1: Allah razı olsun. Hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Ben Nazilli Açıkçı'da infaz kurumundan arıyorum.
1: Evet.
3: Sultan Eserli, namı diğer şeytan eserleri gelsin.
1: Evet.
3: Medet Aydın, Türkay Erol, Ferhat Çakmak, Yusuf Ergen, Adem İnci, Çiko Serhat Bora, Taka Ahmet, Cahit Uluç, Mehmet Özaslan İpek, Serdar Bozkur, Mehmet Akkoca, Tekin Akdemir, Umut Akdemir, Ertan Akdemir, Şenol Kulloğlu, Murat Şengüler, Yemekhaneciler Kralı, Mustafa Yüksel, Hacı Muro, Uğur Eker, Neşet Özcan,
1: evet.
3: Medet Aydın'ı çok çok selamlar İzzet Güleçoğlu'ndan. Şarkı İzmirli Nizam'la Kara Gözler.
1: Bir daha söyler misin şarkıyı?
3: İzmirli Buse Kara Gözler.
1: İzmirli Buse Kara Gözler.
3: Kara Gözler.
1: Tamamdır. Bu kadar mı?
3: Evet. Sözü söyleyelim abi benim.
1: Tamam. Hadi söyle bakayım sözü.
3: Yalnızlık gerçek demek, gerçek bizi çekecek.
1: He. Bu kadar mı?
3: Bu kadar abi.
1: O zaman Allah'a emanet.
3: Tüm şeytan eserlere selam olsun.
1: Eyvallah. Tüm şeytan eserlere gönderelim. Şeytan eser. Bu arada Celal Önler'e kucaklar dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Tüm koğuş arkadaşlarına da sevgiler, selamlar olsun. Vallahi ta oradan dışarıya talimat vermiş, tatlı götür diye. Bir Ulaş Tekeş, bir de Celal Önler. Vallahi tatlıyı hemen dışarı demiş, götürün. Tamam, eyvallah. Hemen bakalım şöyle hatta kim var, bir bakalım hattımıza kim geldi. Alo.
4: Kolay gelsin abicim.
1: Allah ben razı olsun.
4: Aydın Açık Cezaevinden Savaş Kalbitaş.
1: Savaş Kalbitaş.
4: Evet abim.
1: Evet Savaş, kimlere sesleneceğiz?
4: Aydın Kapalı Cezaevindeki abilerim ve kardeşlerim ve dostlarıma selam göndermek istiyorum.
1: Evet.
4: Öncelikle Azat Kul, Gökhan Uslu, Burhan Tibari, Doğan Koldaş, Sergen Aykut, Ömer Koldaş, Ömer Çağlayan, Oğuzcan Kaya, Muratcan Gönüç, Fırat Yılmaz, Barış Eroğlu, Savaş Eroğlu, Gökhan Eroğlu, Hakan Eroğlu, Serdal Bozkurt, Uğur Bozkurt, değerli dostum Yusuf Tutuş, Şahin Güçlü, Mustafa Kartal, Bediran Gümüş, Serkan Yıldızer, Ali Aslan, Ali Rıza Demir, Ünsal Dür, Hakan Arman, Volkan Yanık, İsa Ağaç, Ferhat Tayisi, Erhan Tayisi, Osman Özçelik, Feyyaz Balıkçı, Muhammed Berak, Muhammed Ulu, Şino, Emrah Kalbitaş. Şimdi Açık Cezaevindeki abilerime seslenmek istiyorum abim.
1: Evet.
4: Öncelikle değerli abim Yavuz Yaman ve Ulaş Tekeş abime saygılar, sevgiler. Maşallah Turgut, Hamo Dayım, Mehmet Aykut, Mustafa Aykut, Ahmet Kul, Diyar Kaya, Volkan Kaya, Kadir Taş, Enes Şişman, Ozan Çağlayan, Beytullah Yardımcı, Tarık Ula, Doğan Şafak, Mevlan, Mert Yalı, Kadir Sarıoğlu, Kenan Güvenç.
1: Evet.
4: Ve bir notum vardı abi.
1: Tamam.
4: Yavuz Yaman abimden Taner Tunç ve Şirin Tunç abime çok çok selamlar gönderiyor. Bir de Ahmet Kul'dan Azat Kul'a çok çok selamlar. Bir de istek parçam vardı abi.
1: Tamam, nedir o?
4: Bu parçam değerli abim Yavuz Yaman ve Ulaş Tekeş abime armağan olsun. Ahmet Kaya'dan Dostum Dostu şarkısı abi.
1: Ahmet Kaya Dostum.
4: Dostum Dostu.
1: Dostum, tamamdır. Bu kadar mı?
4: Yavuz Yaman abim ve Ulaş Tekeş abime armağan olsun baba.
1: Eyvallah. Bu kadar değil mi?
4: Bu kadar abim.
1: O zaman Allah'a emanet, kendine abi. İyi bak, sağ olasın.
4: Eyvallah abi, sağ olasın abi.
1: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Türkiye Vesio Saatleri 20.24. Hemen bakalım hatta kim var. Hatta kim var? Hızlı hızlı, hızlı hızlı geliyoruz. Alo.
5: Alo. Abi ben burada bir not var. Kardeşimin notunu okuyayım.
1: Tamam, oku.
5: Ben Derman Baba da öncelikle selamun aleyküm. Abi Nazlı'da Kapalı'da bulunmak. Benim dostum Hazar Gökçen, selam olsun ve şarkım bana olsun. Şarkını yazdım, eline gelir gelmez cevabını bekliyorum. Ayrıca Aydın Kapalı Cezaevinde bulunan dostum, kardeşim Kadir. Kardeşim çok selam olsun. Vakti yazdım, cevabını bekliyorum, unutulmadınız. Son olarak yanımda bulunan abim Durmuş Ekemen abime ve Ali Akçen kardeşime selam olsun. Şarkımız bizi tanıyan herkese armağan olsun. Derman Baba'da iyi akşamlar diler. Şimdi biz kendimize geçebilir miyiz?
1: Evet, olur, geçelim.
5: Abi öncelikle ben Durmuş Ekemen, sana buradan selam olsun. Senin sayende sevdiklerimize buradan seslenelim, biz de onu istedik abi.
1: Eyvallah.
5: Abi öncelikle burada yapmakta olduğum, canımdan çok sevdiğim kardeşim Derman Baba da gelsin istediğimiz şarkı. Sonra mahalle büyüklerim, abilerim, kardeşlerim Kelebi Karataş, Behçet Alat, Mustafa Alat, İbrahim Gülfidan.
1: Evet.
5: Ali Akcan. Vallahi abi ben böyle telefona geldiğim zaman sanamıyorum, biliyor musun? Evet. Eğer beni duyup da

0: Allah razı olsun. Ben direkt...
1: Abi sen... B5'te yatmak olan Cemil, Gökhan Erkan, Saadettin Köken, İsmet İrdem, Kadir Çeşme Kur'an. Abi şimdi de istediğimiz şarkıyı isteyelim biz abi.
2: Evet, nedir o?
1: Aycan Öner abi.
2: Aycan Öner.
1: Bu gece bu şehri yakmaya geldim.
2: Aynen tamam abi. Bu kadar mı?
1: Aynen abi.
2: Tamam.
1: Kendine iyi bak.
2: Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın.
1: Allah'a emanet ol abi. Sen de abi.
2: Evet, şimdi bir mesaj göndereceğim. Mesaj sonrası devam edeceğiz. Evet, bakalım hemen şöyle mesajımız neymiş? İzmir Ödemiş T tipi kapalı İnfaz kurumunda bulunan kardeşim Mustafa Canta'ya, Özgür Ayaz kime ne? Kime inanayım kardeş, parçasını çalar mısınız demişler. Kardeşim kendine iyi bak. Unutma ki gözlerinde ihanet olanın sözlerinde sadakat olmaz. Beklenensin, Allah'a emanet ol demiş değerli kardeşimiz.

Evet, şimdi istemiş olduğu şarkıyı şöyle bir ayarlayalım öncesinde. Ondan sonra mesajını okuyup tekrardan şarkısını gönderelim. Evet, şarkı sonrası devam edeceğiz canlı bağlantılara. Şu güzel parçayı bir gönderelim. Şu güzel parçayı bir gönderelim. Şöyle hemen. İzmir Ödemiş T tipi kapalı ceza infaz kurumunda bulunan kardeşim Mustafa Cantay'a, Özgür Ayaz kime inanayım kardeş parçasını çalar mısınız? Kardeşim kendine iyi bak, unutma ki gözlerinde ihanet olanın sözlerinde sadakat olmaz. Beklenensin, Allah'a emanet ol demiş değerli dinleyicimiz ve gönderelim o güzel parçayı.

0: Arıza Show. Arıza Show.
1: Evet, IFM frekanslarında Arıza Show tüm güzelliğiyle devam ediyor. Hemen şöyle hatırlatmamızı yapalım. 0532 686 78 37 0532 686 78 37 WhatsApp'tan bizlere yazıyorsunuz. Bu arada mesaj yazan değerli dinleyicilerim, sıranız geldiğinde şarkı öncesinde size zaten bilgi veriliyor. Bilginiz olsun, ne zaman çalacak, ne zaman okunacak diye. Sırayla gidiyoruz. O yüzden size sıra geldiğinde zaten bilgi veriliyor. Bilginiz olsun. Lütfen ama lütfen kendinizi böyle stres etmeyin. Muhakkak okunurken bilgi veriliyor. Siz de duyuyorsunuz. Ve devam edelim. Şöyle aklımızda kim var? Alo.
2: Selam aleyküm
1: kral. Aleyküm selam.
2: Ben Aydın Açık Çeşme'den arayan Kadir Öztürk.
1: Kadir Öztürk. Evet,
2: evet
1: Kadir.
2: Kapalı bir selam göndermek istiyorum.
1: İstediğin kadar gönder Kapalı'ya. Sıkıntı yok.
2: Tabii. C4 koğuşunda bulunan aslan kardeşim Yunus Gültekin, yeğenim Taner Taştekin'e gelsin, Bodrumlu Murat Açıkköz'e, Elvan Keskin'e, Rami Kayar'a, Eray Akdeniz'e, Furkan Çelik'e, komutan ve tüm C4 koğuşuna, B6 koğuşunda bulunan aslan kardeşim Aleksandrili'ye, B10 koğuşunda yatan aslan kardeşim Umut Efecan Aydın'a. Şimdi açık cesedine geçelim. Aslan dayım Tunay Manyaslı, namı değer Delefe. Kendisi evet. Köşkün nefesidir. Hakan Poyraz'a, Yunan'ın Muhammed, Fatih Selim Alp, Arnavut Emre, Kerim Gültekin, Sağlık Bakanı İbrahim Sevimli, evet. Çağlar Canbaz, Hüsnü Can Canbaz, Berber Ümit, Ahmet Becerik, Olcay Gülakar, İsmet Mete, Hızlı İmam, Bebi de Nazil'le açıkta yatan, yanında büyüdüğüm aslan abim Üzeyir Akçan'a gelsin kendisi. Selamlar olsun.
1: Evet.
2: Günün şarkısında şey isteyelim ya. Osman Öztunç'tan bir elimde 14'lü bir elimde güller var.
1: Öztunç'tan tamamdır. Bu kadar mı?
2: Aynen bu kadar. Allah'a emanet kral, seviyorsun.
1: Sen de. Allah'a emanet, kendine iyi bak.
2: Eyvallah.

0: La hemen bakalım hattımıza kim geliyor, kim geliyor. Alo.
1: İyi günler, kolay gelsin usta.
0: Teşekkürler, Allah razı olsun.
1: Ben Boğuzdanlı, beraber Sertan Şen.
0: Sertan Şen.
1: Sertan Şan.
0: Sertan Şan.
1: Aynen abi.
0: Ne zaman tıraş ediyorsun bize?
1: Ne zaman tıraş olmak ister abi?
0: Bilmiyorum ki, sıran nasıl, kalabalık mı?
1: Vallahi 4 ay kadar bir cezam geldi. Ondan sonra isterim zaman sendin.
0: Allah razı olsun, sağ olasın. Kimlere sesleneceğiz?
1: Abicim buradan bir kapalıya selam göndereyim de.
0: Hadi gönder o kapalıya bakalım.
1: Ali Boğur kardeşim, Onur Çakmak, Erkan Tarhan, Yusuf, İslam Yıldırım, Engin Akgüz abime, Cüneyt Gezergen, Esnaf Menderes abime, Egemen Güney, Hüseyin Uysal, Sedat Şimşek kardeşim, Asmalı Bombacı İsa, Hayati, Mustafa Yüksel kardeşim, İdris Yörük abim, Azar Durak, Kapalı'dan yanımıza yeni gelen Uğur Aydoğdu abimin de B11 koğuşunda yatmakta olan Anıl Ergen, Göksel Özer, İlyas Artan, Ümit Özbay, Osman Ersoy ve C17 koğuşunda yatmakta olan Ufuk Deniz, Cemal Pavuşçu, Yaşar Şentürk, Erdinç Kerekli, Mustafa Kirercioğlu.
0: Evet.
1: Selam olsun.
0: Aleyküm selam.
1: Tek parçamız abi Ahmet Kaya'dan Penceresi Kaldı Bende.
0: Ahmet Kaya tamamdır. Bu kadar mı?
1: Bu kadar abicim. Var mıdır bir isteği?
0: Canınızın sağlığı. Kendinize iyi bakın yeter.
1: Sen de abicim.
0: Allah'a emanet, sağ olasın.

0: Biz 20.36 ve bakalım hattımızda kim var. Alo.
1: İzinler, kolay gelsin.
0: Teşekkürler.
1: Ayrıca bir dinleyenler.
0: Evet, isim nedir?
1: Abi Tugay Kurt.
0: Tugay Kurt.
1: Evet abi.
0: Evet Tugay. Kimlere sesleneceğim?
1: Abi amcalarımıza, arkadaşlarımıza seslenecektik.
0: Hadi seslen bakalım.
1: Abi Cireli kardeşim Söner Cengiz'e gelsin. Sıradaki parça.
0: Evet.
1: Serdar Mevlüt Yıldırım'a gelsin abi. Onu sevdiğimi bilsin Serdar abi. Bir de ondan mektup bekliyorum abi. İnşallah duyuyordun. Bir de abi Mehmet Erdemir'e gelsin. A2-3 konusunda var.
0: Evet.
1: Abi Mirali Babadağ'a gelsin.
2: Ferdi Güneş.
1: Ferdi Güneş'e gelsin abi.
0: Evet.
1: Fehmi Kaplı Kaşlı'ya gelsin. Efecan Tacir'e gelsin abi. Abi istek parçamı söyleyeyim mi? Seni fazla tamamlamadan.
0: Söyle.
1: Abi Ercan Aksu'ya da gelsin. Abi vallahi çoğu insanların ismini aklıma gelmiyor. Hepsine gelsin abi. Beni tanıyan herkese gelsin. Abi Tahir Uçar'dan her bir yanım cam kesin parçasını çalarsan.
0: Tahir Uçar her bir yanım
1: cam kesin.
0: Cam kesin. Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Bu kadar abi. Kolay gelsin.
0: Allah'a emanet. Sağ olasın.
1: Sen abi.
0: Evet, devam ediyoruz. Türkiye ve Söz Saatleri 20.37. Bu arada bakın, WhatsApp'a mesaj atan değerli dinleyicilerim, sıranız geldiğinde, bakın sıranız geldiğinde ben size zaten WhatsApp'tan dönüş yapıyorum. Diyorum ki birazdan, yani sıra sizde diyorum, sonrasında okunuyor şimdi diye size bilgi geçiyorum. Yani bir şarkı öncesinde sıranın sizde olduğunu belirtiyorum, bilginiz olsun. Evet, devam edelim. Şöyle bir bakalım hatta kim var. Alo. Aha, bir saniye. Hemen şöyle yapalım. Alo.
3: Alo.
0: Evet, şimdi geldi.
3: Selamünaleyküm abi.
0: Aleykümselam. Allah İyi razı yayınlar. Olsun. Sağ olasın.
3: Efecan abi ben, Tacir.
0: Oo, Tacir Efecan.
3: Ne yapıyorsun abi?
0: İyiyim valla, sen nasılsın?
3: İyiyim abi, çok şükür, yatıyoruz.
0: Allah iyilik versin. En iyisi ya.
3: Öyle abi valla. Dışarıda bela çok.
0: Aynen öyle vallahi, var ya.
3: Öyle abi öyle. Nasılsın, inşallah iyisin.
0: Şükürler olsun vallahi. Sizler de iyisiniz.
3: İyiyiz abi biz de. Burada kapalıya bir sesimizi duyuralım diye aradık seni.
0: Hadi duyur bakalım şöyle kapalıya.
3: Abi E5'ten başlayayım. Selim Şahin Namıder Sansar Selim'e gelsin. Selim Sümbül, Kadir Aydın Boykaya, Hayrettin Kurusarı'ya, Kumadam Arman abiye, Osmaniyeli Harun'a, Acaroğlu Zeynel Şimşek'e, bir de Sofi Özkan abime gelsin. Onu da unuttuk sanmasın. Atalay Bülbül'e gelsin. Miroğlu Ali Mirali'ye gelsin. Abi C13'te bulunan kayınçom Durmuş Ali Yegül'e ve İsmail Akgün'e gelsin.
0: Evet.
3: Batuhan Demir'e, Oğuzhan Demir, Ege Aktepe, Şahin Güçlü, Muhammed Taş, gazeteci Cemil abime de buradan çok selamlar söylüyorum abi.
0: Evet.
3: Bu kadar sayacaklarımız. İnşallah bizi de duyuyorlardır buradan.
0: Tamamdır.
3: Elbet bir gün kimseye kalmadı bu cezaevi yani.
0: Aynen. Size mi kalacak yani?
3: Aynen öyle.
0: Olmaz
3: abi.
0: Olmaz böyle.
3: Sayılı gün çabuk geçer inşallah.
0: Aynen öyle. Ne göndereceğiz?
3: Abi şarkımı Ahmet Kaya'dan Kaçakçı Kurban gönderelim abi ya.
0: Ahmet Kaya Kaçakçı Kurban.
3: Abi Yunus Gültekin var, bir de onu da unutmayayım. Tamam. Kardeşim köşten, ona da selam olsun.
0: Ona da selam gönderdik. Bu kadar mı?
3: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet.
3: Kendine selam var mı abi bizde?
0: Canınızın sağlığı.
3: İnşallah tatlıları ulaştıracağız sana.
0: Eyvallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.
3: Görüşürüz abi.
0: Adım vallahi var ya, tatlıcıya çıkacak ha. En sonunda herkes diyecek tatlıcı diye. Evet, Türkiye ve Söz Saatleri 20.40. Devam ediyoruz. Bir kere arayan ikinciyi arayamıyor biliyorsunuz. Aynı telefondan ikinci kişiyi görüşmeye almıyoruz. Tek kişi tek kişi gidiyoruz. Kimin nasibi, kimin kısmeti ise o hattı düşürür gelir. O yüzden devam edelim. Şöyle bir bakalım hattımızı kim düşürmüş. Alo.
4: Alo, ola gelsin.
0: Allah razı olsun.
4: Aydın Açık'tan ararım abi.
0: Evet, isim nedir?
4: Volkan Kaya abi.
0: Volkan Kaya.
4: Evet abi.
0: Kimlere sesleneceğiz?
4: Abi, öncelikle kardeşim olan Hakan Kaya. Ondan sonra Mevlüt Kaya, Diyar Kaya, Savaş Kaya, Barış Kaya, İsmail Kaya, Furkan Kaya, Hikmet Amul, Ferhat Tayisi, Erhan Tayisi, Uğur Çakır, Azat Kul, Kadir Emul, Furkan Emul, Tarkan Öztürk, Onur Karaca, Mehmet Ali Patak, Müslüm Tok, Adanan Mehmet abiye, Mehmet Yumuk, Kadir Onur, Kadir Günaydın, Gökhan Eroğlu, Savaş Eroğlu, Barış Eroğlu, Sedat Bozkurt, Uğur Bozkurt, Sergen Aykut, Ömer Kaya, Yılmaz Demir, Ömer Koldaş, Doğan Koldaş, Çetin Koldaş, Apo Koldaş, Gökhan Ustu, Osman Özçelik, Mehmet Güneş, Yılmaz Demir, Diyo Çakır, Nihat Güneş, Eraslan Üzer, Apo Dayı, Okan Kızılyaprak, Cemilcan Öztürk, Mehmet Öztürk, Çaki'ye gelsin abi, Caner Bey, Murat Yalı, Mert Yalı, Ömer Yalı, Seyit Aydın, Ferit Suncul, Oğuzhan Çınaklı, Ozan Erdoğan, Hüseyin Furan, Yüksel Toprak, Özkan Toprak, Süleyman Rıza, Selahattin Dayı, Ramazan Gözetçi, Bayram Gözetçi, Muratcan Günüş, Aydın Günüş, Yasin Arıkan ve açıkta bulunan abilerim Yavuz Yaman, Ahmet Kul, Diyar Kaya, Servet Akta, Sezgin Pala, Yılmaz Dinler, Zeki Akbulut, Ulaş Tekeş, Kapalı'da bulunan abisi Azat Kul, Şino, Doğukan Akçin, Şafak Demir, Şahin Demir, Yavuz Yaman'dan Nazide bulunan dostları Ferhan Tuş ve Şirin Tunca gelsin.
0: Evet.
4: Ahmet Kul'dan abisi olan Azat Kul, değerli dostu Osman Özçeli'ye gelsin.
0: Evet.
4: Diyar Kaya abisinden Kadir Kepe'ye gelsin abi.
0: Bu kadar mı?
4: Erkut abiye gelsin bir de.
0: Tamam.
4: Bir de abi Sakkali'ye gelsin.
0: Tamam.
4: Abi üstek başımızda Azer Bülbül'den elimi kana bulama.
0: Tamam. Azer Bülbül elimi kana bulama. Bu Can Feda size mi istek istiyordu Can Feda?
4: Evet abi.
0: Tamam.
4: Tamam abi.
0: Allah'a emanet, kendine iyi bak.
4: Bir de C10'da bulunan herkese selam olsun abi.
0: Tamam, C10'a da selamlar olsun. Kendine iyi bak. Allah'a emanet.
4: Sen de abi.
0: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Devam ediyoruz. Nerede kaldık? Nerede? Bakayım şöyle bir şurayı bir temizlemem lazım. Hemen şöyle bir bakalım. Evet. Türkiye Vestio saatleri 20.43 ve devam ediyoruz. Şöyle hemen bir bakalım hattımızın ucuna kim geldi? Alo.
5: Alo. Selamun aleyküm abi. Ben Doğukan Genç.
0: Doğukan, hoş geldin.
5: Hoş bulduk abi. Abi ben buradan birkaç kişi selam göndermek istiyorum. O isimleri okuyacağım.
0: Hadi oku bakalım hızlıca.
5: Abi öncelikle bizim yemekhanelerin kralı Batı Konay abime Hüseyin Kağıt'tan Candan İleri şarkısı armağan etmek istiyorum.
0: Bir dakika. Hüseyin Kağıt.
5: Hüseyin Kağıt Candan İleri.
0: Candan İleri. Tamamdır. Bu kadar mı?
5: Evet abi.
0: Ana ne çabuk bitti.
5: Hayır bitmedi abi daha. O şey bu kadardı yani, daha sayacağım şimdi.
0: Ha, hadi isimleri say.
5: Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan abilerim, kardeşlerim. Selam göndermek istiyorum. Aslan abim Ziya Ateş'e, Yıldırım Kitay'ıma, Sarı Mısır Adayı'ma, Ahmet Döğen'e, İsmail Uruz bana. Oğlum bak kafamı karıştırmayın.
0: Evet.
5: Dur bir dakika. Ahmet Döğen'e, İsmail Uruz bana, Hasan Çalışkan'a, Oğuzhan Yavaş'a, Eray, Serhat Aslan'a, Hasan Baldan'a, Ramazan Çakır, Şafak Tilki, Fırat Yılan, Müjdat Akın, Bayram Tekin, Mehdi'ye, Caner Doğan'a, Aydın Açık'ta yatmakta olan abilerim, kardeşlerim, Ulaş Tekeş abime, Kote'ye, Tarık Ulay'a, Mustafa Kamber'e, Soner Cengiz'e, İzmir Rimami'ye, İzmir'e Tansel'e, Hızlı İmam'a ve Çin Açık'ta yatmakta olan abilerim, kardeşlerim, Haşim Erkun abime, Oğuz Dava, Emre Öztürk'e, Emre Gülseven'e, Uğur Uygucu, Ahmet Erkun'a.
0: Evet.
5: Ve burada Parkbahçe'de yatmakta olduğum abilerim, kardeşlerim, Serkan Çakmak, Adnan Yörük, Faruk Şimşek, İlker Ergül, Ali Oluç, Berbat Nazmi, İbrahim Erdem, Doğuş Doğukan Yegin, Süleyman Ayhan, Uğur Gültekin, Halil İbrahim Kösem, Oğuzhan Katılmış, Serkan Atam, Kadir Ünlendi, Denizli'den Taner Sarıkağ abi.
0: Bu kadar mı?
5: Evet abi.
0: Var mı başka?
5: Yok abi.
0: Yok mu? O zaman kendine iyi bak.
5: Abi de abi Emrah Dalkoran'a çok sevdim.
0: Bak varmış abi. Demek ki.
5: Var abi. Daha unuttuğum isimler var da abi, kimse kusura bakmasın ya.
0: Eyvallah. O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet.
5: Sen de abi görüşürüz.
0: Sağ olasın.

0: Evet, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Şöyle hemen bir bakalım hattımızın ucuna. Kim geliyor, kim geliyor? Alo.
1: Alo, selamünaleyküm, yayınlar.
0: Allah razı olsun.
1: Ben Nazlı Başkan arıyorum. İsmim Murat Bayram. Mahmut Eğer Hacı Muro.
0: Hacı Muro.
1: Aynen.
0: Sponsor Hacı Muro mu?
1: Aynen, bir izine çıkamadık. İzine çıkamadık. Sponsor olacağız da.
0: Neyse, ben bilmem, izine çıkmadan da oluyor bu işler.
1: İzine çıkamadık. İzine çıksak olacağız da.
0: Tamam. Kimlere sesleneceksin?
1: Buradan değerli dostlarıma, kardeşlerime seslenmek istiyorum.
0: Tamam, hadi seslen bakalım.
1: Aydın Açık'ta bulunan değerli abim Cihan Çelik, Burhan Çelik, Ali Ülgenoğlu, Nazilli Kapalı C7 Koğuşu'nda bulunan Suzi Dayım, Mami Çetin, kardeşim Yakup Yörüklü, E3 Koğuşu'nda bulunan Mustafa Arıcı, kardeşlerim Rıdvan Sıcakyüz, Burhan Ettin Buğcu, Serhat Demir, Serkan Demir, sürgünde olan değerli dostum Mahmut Eğer İdocan'a, Serdar Demir'e selam olsun. Açık'ta bulunan kardeşlerim Aliver Küçük, Yusuf Çelik, Bilal kardeşim, Akseki'de bulunan kardeşim Bingo'ya, Koç'a Açık'ta bulunan kardeşim Fırat Bayram'a.
0: Evet.
1: Ondan sonra tüm dostlara selam olsun. Son olarak da Bayan Koğuşu'nda bulunan kardeşim Aysel'e, beni tanıyan tüm dostlara, Nazilli Açık'ta bulunan Çetanisar'ın Neşat Özcan, Mustafa Yüksel, Cüneyt Gezelge, Nazilli Açık'taki bütün dostlara gelsin.
0: Tamamdır. Bu kadar
1: tek
0: mı?
1: Parça. Bu kadar.
0: Tamam. İsteğe geçelim.
1: Tek parçam Aynur Polat Esmer'e.
0: Aynur Polat Esmer'e.
1: Bu parçam beni tanıyan bütün dostlarıma gelsin.
0: Tamam, bu kadar mı?
1: Bu kadar.
0: Bitti mi?
1: Bitti.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Allah'a emanet, sen de görüşürüz.

0: Evet, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Canlı bağlantılarla Türkiye Vestio saatleri 20.48 ve bakalım hatta kim var. Alo. Aha bir saniye olmadı, bir saniye, bir dakika, bir dakika bekleteceğim. Evet şimdi. Alo.
1: Selamünaleyküm.
0: Başkan.
1: Ne yapıyorsun kardeşim?
0: Nasılsın? İyiyim vallahi şükür, sen nasılsın?
1: Hamdolsun, Allah razı olsun. Allah tependen baksın bu arada kardeşim. İyi, güzel bir şekilde. İnan koğuşta neredeyse oynadım ya. Bir Ankara havası, bir Roman havası. Tabii tabii tabii. Nerede ulan benim kaşıklarım diye bağıracaktım neredeyse.
0: O hazırlık yapıyoruz.
1: He, on numaraydı ama. Vallahi billahi neşemi, keyfimi yerine getirdin.
0: Eyvallah.
1: Ne sen mutlu. İyisin, bir yaramazlık yok.
0: Şükür vallahi ya. Sıcaklarla boğuşuyor.
1: Evet, evet.
0: Çok
1: evet.
0: Sıcak. Aydın yanıyor artık.
1: Yanıyor. Buraları evet. Yanıyor. Bugün Nazilli'de de Allah beterinden korusun bir yangın vardı evet. Hatta. Evet. Allah afatsız versin kardeşim ya.
0: Vallahi amin. İnşallah.
1: Kaç zamandan beri anons geliyordu biliyor musun? İşte ormanlara, ateşe, şuna buna dikkat edin diye yaktılar yani.
0: Nazilli'de ama yani ya biz de şöyle, biz çevreyi hani kirleten bir şeyiz ya.
1: Evet.
0: İnsanız ya. Ya biz atıyoruz oraya camı. Cam 10 yıl sonra yangın çıkarıyor.
1: İşte bak.
0: Yani biz aynen. Ne diyek?
1: Allah affetsin versin kardeşim.
0: Vallahi aynen öyle valla. Büyük hani
1: Allah
0: can.
1: Allah yardımcılar olsun.
0: Can aman bir şey olmasın.
1: Var. Tabii tabii tabii tabii. Kardeşim öncelikle istek şarkımı söyleyeyim. Not alır mısın?
0: Tamam alayım hemen.
1: Bayram Şampınar Gülüm Hey.
0: Şampınar Gülüm.
1: Gülüm Hey.
0: Hey tamam. Kime geliyor?
1: Buradan. Sen geçen gün demiştin bir 40 kişi saymak isteyen varsa gelsin bağlansın
0: evet,
1: demiştin
0: evet.
1: Ama ben onu kaçırdım. Şimdi bizim burada kapalı da dostlarımız, arkadaşlarımız var, onlara seslenmek istiyorum.
0: Tamam, 50 kişi say istiyorsan.
1: Tamam. Öncelikle Raif Tomucuk kardeşime buradan selamlar, saygılarımı gönderiyorum. İnşallah morali keyfi yerindedir. Benden ona kucak dolusu selamlar, saygılar olsun. Paytoncu Hamdi Koker.
0: Evet.
1: Namı değer Carlos Engin. Engin Kurşun abime gelsin. Yufkacı Kenan kardeşime özellikle buradan, ona da bir kucak dolusu hasretle, özlemle sarılırım. Gerçekten onu da özledim. Taner Tunç, Şirin Tunç. Kardeşlerime buradan selamlar, saygılar olsun. Ekrem Balık abim. Bolu Özgür. Ali Taşlık. Halil Özdilekcan. Mutlucan Sert. Dönerci Onurcan. Şahin Durak. Uğur Durmuş. Ahmet Sevincer. Berkay Altun. Egemen Güney, Selim Apak, İsmail Orasan, Engin Akyüz kardeşime de buradan sevgiler, saygılar olsun. Namı Der Filo kardeşim, Sinan Orasan, Melih evet. Kartal, Veysel Ustu, Mami Çetin, Mustafa Aylar, Yakup Yörüklü, Ruslan Sıcakgüz, Mustafa Arıcı, Halil İbrahim, Ot, Sattam, Fırat Çelik, Yusuf İbrahim, Yıldırım, Sahip Faik Küçük, Emin Boşbağ, Cüneyt Gezerge abime buradan sevgiler, saygılar olsun. Tahir Kaçar, Uçe Demirkol, Cihan Çelik, Burhan Çelik, Ali Hürgenoğlu, Hacı Murat abime de buradan tüm tanıdıkları, dostların, arkadaşlarının öncelikle selamları var. Açıkta yatan yıkamacı Serkan, şu anda yanımda Serkan Coşkun, sana çok çok selamları var. Yarın nasipse izne çıkıyor, Allah'ın izniyle bilgin olsun.
0: Evet.
1: Ali Bulut, Erkan Akbalık, Yaga Nami Değer, İncil Doğalı Şevki Sert, Murat Çöllü, Sinan Ahmet, Orhan Erten, Sinan Öz, Sebattin Kaban, Hayati Atar, İsa Ergün, Yusuf Çelik, Hasan Hüseyin Kalmış, Selçuk Günanan, Ali Berk Küçük, Onur Çobanoğlu, Turgut Cansert, bir de kardeşim bu bizim Can Feda var ya, Can Feda Kaya kardeşim.
0: Evet.
1: Ona da buradan Sökele Çağlar Başkanı'ndan selamlar, saygılar olsun. Tüm aleyküm kader mahkumlarına, selam. Tüm kader mahkumları ailelerine, Söke Kapalı Cezaevine, Aydın Açık ve Kapalı Cezaevlerine, Çin'e açık, kapalı ve cezaevlerine buradan sevgiler, saygılar dilerim. Allah'a emanet ol, gecen iyi olsun.
0: Sen kardeşim. De kendine iyi bak, Allah'a emanet
1: ol. Allah razı olsun. Sağ ol, var ol.

0: Evet, devam edelim, devam edelim. Bakalım hatta kim geliyor, kim geliyor? Son canlı bağlantılar artık ve bakalım hatta kim var? Alo.
1: İyi, sağ ol, teşekkür ederim. Sevdiğim değerli arkadaşlarım ismini okuyacağım. Güzel bir parça istek yapacağım.
0: Hadi oku bakalım.
1: Aydın Çin'den arıyorum. Sevgili sevdiğim arkadaşlarım, koğuş arkadaşlarımı önce okuyorum. Oğur Kemal Ergüt, Mehmetcan Savuran, Mert Hazır, Gökhan Öden, Okan Aslan, Murat Dönmez, Kahraman Güvenç, Mahmut Emul, Ahmet Biran, Serhat Oturan, Ekrem İzmirli. Bu Ekrem İzmirli Nazil'de yapıyor.
0: Evet.
1: O sevdiğimiz bir abimiz. Özgür Kurtola. Ve istek parçam da Ahmet Kaya Diyarbakır türküsünü istiyorum abi.
0: Bir dakika, Ahmet Kaya Diyarbakır türküsü, tamamdır.
1: Evet.
0: Bu kadar mı?
1: Efe, su içsin değilsin. Efe Şen'e de olsun parçada.
0: Tamam, Efe Şen'e de gelsin. Var mı başka?
1: Hayır, teşekkür ederim.
0: O
1: İyi
0: zaman,
1: ki varsınız.
0: Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Allah razı olsun, teşekkürler.

0: Mesajlarımız bitiyor. Son iki kişi alacağım. Sonrasında artık mesajlarla devam edeceğim ve bakalım hattımızda kim var. Alo.
1: Alo abi, selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Abi ben Aydın Açık Cezaevinde arıyorum abi.
0: Evet.
1: Abi Aydın Kapalı Cezaevinde bulunan abilerim gelsin. E9'da.
0: Tamam.
1: Abi ben Serkan Çakmak. Ortum namı diğer.
0: Evet Serkan. Abi, bekliyorum
1: Ziya Ateş, seni. Tamam, Ziya Ateş, İsmail Uğurzman, Ahmet Döven, Ser Mustafa, Hasan Çalışkan, Oğuzhan Yavaş. Abi bilmediğim hangi koğuşta attığımı bilmiyorum. Eray Kuyucu, Yakup Çan Tosun, Cavit Girgin, Caner Doğan'ı gelsin abi.
0: Evet.
1: Abi Açık Cezaevinde olan Yavuz Yaman, Ahmet Kul, Doğukan Akşin, Ulaş Tekeş, Soner Cengiz, Eyüp Koplan'ı gelsin abi.
0: Evet.
1: Abi Çin'e Açık Cezaevinde bulunan Ayşim Erkun, Ahmet Akkun, Oğuz Kabak, Emre Öztürk, abi başka insan yok. Abi Park Bahçesi'de bulunan kardeşim Okan Teke.
0: Evet.
1: Namı diğer Berbat Yazlı.
0: Evet.
1: Bir dakika abi. Ali Oruç, İlker Akgün. Abilerim gelsin abi.
0: Evet.
1: Abi Emre Dalkan. Dalkıran.
0: Evet.
1: Hasan Çalışkan. Hasan Çakmak. Abi bir dakika dur ya. Kafam karıştı.
0: Hızlı abi, ama. Evet.
1: Şey söyleyeceğim abi. Bu Fırtak Hasan Çakmak.
0: Evet.
1: Tamam oğlum. Bu şöyle. Abi Kurtuluş Kuş'tan Azar Bülbül, ne sayarsan say.
0: Bir dakika, ne sayarsan.
1: Evet abi.
0: Say, tamam, bu kadar mı?
1: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendinize iyi bakın.
1: Görüşürüz abi.
0: Allah'a emanet. Evet, son iki dedik. Kimin şansı, kimin bahtı varsa buyursun gelsin. Evet, biri geldi, bir tane daha alacağım bundan sonra. Başka canlı yayın bağlantısı yok, bilginiz olsun ve bakalım hatta kim var. Alo.
2: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: İyi yayınlar abi.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
2: Abi ben Aydın Aşk Cezaevinden Özgür Akgörük.
0: Özgür Akgörük.
2: Evet abi.
0: Evet Özgür, kimlere sesleneceksin?
2: Abi buradan öncelikle kapalıda olan abilerim, kardeşlerime selam gönderecektim.
0: Tamam, gönder bakalım.
2: Amcam İnan Alpürük, Aydın Açık'ta olan dostlarım Çınar San Sarkan, Serkan Öner, Hüsem Altay, kapalıda olan Efe Kalkan, Suat Al, Suç Ortam, Süleyman Söyler, Soner Rengiz, Serhat Tayısı, Park Bahçede olan değerli abilerim Behçet Halat, Çelebi Karataş, Raşit Güler, Oğuzhan Karakıyak, Yaşar Ançer, İbrahim Gülfidan, Mustafa Halat, Serkan Atmaca, Bilginer Gör, Emre Dalkıran. Bir de Hasan Çakmak. Bir de abi Emre Dalkıran'dan Nazilli Yetişim diye patlı olan Hasan Nazilli Tetiğe bu şarkı gelsin abi. Tahir Uçar'dan sarılara boyamışım saçlarını.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
2: Tamam abi, bu kadar abi.
0: Tamam. O zaman Allah'a emanet. Tamam. Kendine iyi bak.
2: İyi yayınlar abi.
0: Sağ olasın. Evet, son bir canlı bağlantı alacağım. Son kişi, kimse o şanslı kişi. Evet, o da geldi. Vallahi geldi. Evet, bu sondu. Başka canlı bağlantı yok, bilginiz olsun. Hemen bakalım hatta kim var.
3: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
3: Abi benim adım Efeşen. Aydın Çin'e Cezaevinde arıyorum.
0: Evet Efeşen.
3: Abi ilk önce Aydın Kapalı'da bulunan değerli ve kıymetli abilerim Atanalı İsa Ağaç, kardeşim Anıl Adakuş, Vanlı Abdullah Karademir, Cafer Turhan, Ömer Kahraman. Sonra abi bizim bir tane Bulaşık Şafak var, ona da selam olsun abi. Ohran Kapkara olsun abim benim.
0: Evet.
3: Kapalı'da tüm bizim sürelere, akrabalara, tanıdıklara selam olsun. İsmini sayamadıklarım varsa da hakkını helal etsin abi. Aydın Açık'ta amcaoğullarım var. Tipeş Şen, Hafız Şen ve değerli ve kıymetli abimiz Ulaş Tekiş abime selam olsun abi. Ve bizim Aydın Çin'e de bulunan Uğur Köken abime selam olsun. Ondan sonra abim benim Can Çelik'e selam olsun. Yaşar Çatalbaş'a selam olsun.
0: Evet.
3: Siyitli Ferhat'a selam olsun. Onur Çatalbaş'a selam olsun abim benim.
0: Tamam, var mı başka?
3: Ondan sonra Berkant Kopal'a. Ve abi ben İsa abime mektup attım. İnşallah İsa abime eline ulaşmıştır o mektupta.
0: Evet.
3: Evet. Bu kadar abi. İsmini sayamadığım da varsa da hakkını helal etsin. Çünkü unutuyorum bazen, biliyor musun?
0: Evet. Telefona gelince evet, unutuluyor zaten.
3: Vallahi öyle abi. Ama Allah nasip etse salı günü kağıda yazacağım artık.
0: Evet. Kağıda yazmanız daha mantıklı normalde.
3: Hani abi de abi Polat Süel, Hakan Süel, Bahri Süel'e de gelsin abi.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
3: Tamam. Aynen abi.
0: Ne göndereceğiz?
3: Abi çözemedim seni Felek.
0: Felek yani kim söylüyor, Azer'den mi?
3: Yok abi vallahi adam ismi unuttum da çözemedim seni Felek yazınca çıkıyor zaten şarkı.
0: Abi bizde öyle bir sistem yok, ben bunu bir türlü anlatamadım. Burası arşivde ne varsa o çıkar. Çözemedim
3: seni Felek.
0: Seni Felek, tamamdır. Bu kadar mı?
3: Aynen abi bu kadar. Tamam.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
3: Siz de Allah'a emanet olun abi. Sağ olasın.
0: Evet, bugün de Allah'ın izniyle canlı bağlantılarımızı bitirdik. Artık gelen mesajlarla sıra kimdeyse ona yazıyorum. Ondan sonra da şarkılarını ve mesajlarını göndereceğim. Bu arada şöyle söyleyeyim, bakın. Radyo kuruluşlarında hani böyle YouTube'muş, oymuş, buymuş, böyle bir sistem yok. Oraya yazınca çıkar diye bir şeyimiz yok bizim. Bizim elimizde olan şarkılar var. Bir arşivimiz var. Yani milyonlarca şarkı var aslında. Belki benim çocukluğumdan daha önce babamın çocukluğundaki olan şarkı bile var. Ama bazı şarkılar yok. Nedense bazı şarkılar, hani atıyorum mesela Ahmet Kaya'nın bazı şarkıları yok. Bunları biz belirlemiyoruz. Bunları üstte bizi teftiş eden, kontrol eden bir mekanizma var bu ülkede, biliyorsunuz. Onlar ona göre ayarlıyor. Biz ona göre o arşivin dışına çıkamıyoruz. Hani şuradan yazayım, bazı arkadaşlar diyordur ya benim şarkımı çalmadı. İnanın, hani ben bilerek böyle çalmamazlık yapmıyorum. Olanı zaten gönderiyorum. Hani olmayınca da bir şey yapamıyorum. O yüzden hani idare edin yani. Vallahi. Neyse, devam edelim. Biz canlı bağlantıları bitirdik. Canlı telefon numarasını lütfen ama lütfen aramayın. Bu saat itibariyle sadece ve sadece 0532 686 78 37. WhatsApp'tan bizlere geliyorsunuz. Ve ilk mesajımızla devam edelim. Mesajımız var bizim, mesajımız. O mesajı bir okuyalım. Arkasından şarkılarını göndereceğiz. Artık istek sahiplerinin sırayla. Sırası gelene yazıyorum, bilginiz olsun.

Evet, hemen mesaja bakalım. Aydın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu B5 koğuşunda yatan canım eşim Nurettin Mıstığa. Onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Tüccardan Başaracağız şarkısını onun için istiyorum. Biz başaracağız ömrüm. Çokça aşkla demiş değerli dinleyicimiz. Özellikle ama özellikle Aydın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu B5 koğuşunda yatan canım sevgilim eşim Nurettin Mıstığa. Onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Tüccardan Başaracağız şarkısını onun için istiyorum. Biz başaracağız ömrüm. Çokça aşkla demiş değerli dinleyicimiz. O güzel parçayı gönderelim hemen onlar için. Onun hemen sonrasında da sırası gelen mesajla devam edeceğiz. Hazırsak geldi bakalım. Bu güzel parçamız özellikle ama özellikle. Aydın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu B5 koğuşunda yatan Nurettin Mıstığa özellikle eşinden armağan oluyor. Onu çok sevdiğini belirtmiş. Hep birlikte dinliyoruz.

37 sadece WhatsApp'tan bizlere mesaj yoluyla ulaşabiliyorsunuz. Evet. Şimdi sıradaki mesajımızla devam edelim. Bakalım mesaj ne diyor? Aydın E tipi kapalı cezaevi D12 koğuşunda yatan Celal Önler'e amcası Cahit Önler'den selam olsun. Fırat Önler, Murat Önler, Ömercik Önler, Yunus Karasu. Hepsinin selamı var sana. Seni çok özlemişler ve seni canından çok seven Serhat Önler'den bu şarkıyı sana armağan ediyorum. Seni çok özlemiş, seni çok seviyor. Elbet bir gün Cel Hocan denmiş. Güzel bir parça istemişler. Mustafa Yavuz Eridik Kardeş diye bu güzel parçaya yer vereceğiz. Hemen o parçayı bir ayarlayalım şöyle. Sonra mesajı okuyalım. Arkasından gönderelim. Özellikle ama özellikle Celal Önler'e tüm güzel parçalar armağan olsun. Gülüyordur belki şimdi. Adımız da çıkmıştır da neyse. Aydın E tipi kapalı cezaevi D12 koğuşunda yatan Celal Önler'e amcası Cahit Önler'den selam olsun. Fırat Önler, Murat Önler, Ömercik Önler, Yunus Karasu, hepsinin selamı var sana. Seni çok özlemişler ve seni canından çok seven Serhat Önler'den bu şarkıyı sana armağan ediyor. Seni çok özlemiş, seni çok seviyor. Elbet bir gün Cel Hocan demişler. Hemen şu güzel parçayı bir dinleyelim o zaman, değil mi? Özellikle ama özellikle Celal Önler için. Hadi bakalım.

Evet, mesajlarla devam ediyoruz. 21.12 Türkiye Vesto saatlerimiz. Sizler WhatsApp'tan ne yapıyorsunuz? 0532 686 7837'ye WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Sırası gelene zaten ben yazıyorum ve sırası gelen mesajdayız şimdi.

Evet, hemen devam edelim sıradaki mesajla. Mesajla devam edelim hemen. Evet, ne demişler? Selamun aleyküm, kolay gelsin. Ben İzmir'den Bıcır, Aydın, E-Tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan Aslan amcaoğlum Emrah Bartan. Ondan da değerli kardeşleri Şahin Güçlü ve Barış Eroğlu'na Özgür Kaplan'dan Gelemiyorum şarkısını armağan ediyorum demişler.

0: Evet, hemen mesajı tekrardan okuyalım. Onun hemen sonrasında şarkısını gönderelim. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Ben İzmir'den Bıcır. Aydın E-tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan Aslan amca oğlum Emrah Bartan. Ondan da değerli kardeşleri Şahin Güçlü ve Barış Eroğlu'na Özgür Kaplan'dan Gelemiyorum şarkısını armağan ediyorum demişler. Biz de hemen ne yapıyoruz? Bekletmeden şarkılarını gönderiyoruz.
1: Sana bu mektubu dört duvar içinden yazıyorum gülüm. Bunu bil ki her zaman aklımdasın. Seni hiçbir zaman unutmadım. Kader mahkumuyum, cezamı çekiyorum. Sana kavuşacağım günün şafağını sayıyorum. Elbet bitecek, elbet geçecek bu kara günler. Özgürlüğüme kavuşacağım. Bekle beni sevgili, açılacak kilitli kapılar. Puslu penceremde bizim de güneşimiz doğacak. Elbet baharımız gelecek, çiçeklerimiz yeşerecek. Bekle beni, bekle beni.

Birlikteli Müslüm Güzel'le devam ediyor. Türkiye ve Söz saatlerimiz 21.20. Bizlere WhatsApp üzerinden ulaşabiliyorsunuz. 0532 686 78 37, WhatsApp iletişim hattımız. Bu arada sırası gelene zaten sıra sizde diye yazıyorum, bilginiz olsun. Ve hemen devam edelim gelen mesajla. Bu şarkı canımın parçası, bu hayattaki en değerlim aslan eşim Celal Önler'e gelsin. Seni her şeyden çok seviyorum, çok özledim. Sabırla ve umutla geleceğin günü bekliyorum. Allah'a emanet ol, sevdiğim demiş değerli dinleyicimiz. Evet, güzel bir parça istemişler. Güler Duman'dan o güzel parçayı şimdi göndereceğiz kulaklarınıza. Özellikle ama özellikle Celal Önler'e bu güzel parça armağan olacak. Hemen mesajı tekrardan okuyalım. Bu şarkı canımın parçası, bu hayattaki en değerlim aslan eşim Celal Önler'e gelsin. Seni her şeyden çok seviyorum, çok özledim. Sabırla ve umutla geleceğin günü bekliyorum. Allah'a emanet ol, sevdiğim demiş değerli dinleyicimiz. Ayrıca Celal Önler'e Zümra, Zülal ve oğlu Poyraz'dan da bu güzel parçayı armağan ediyoruz. Hadi bakalım. Hep birlikte dinliyoruz. Arkasından yine buradayız.

0: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor gelen mesajlarla. Ve sıradaki mesajımıza hemen şöyle bir bakalım.
1: Dağlar alsın ağrını, kim çeker ki kahrını?
0: Evet, 0532 686 7837, 0532 686 7837, WhatsApp'tan bizlere yazıyorsunuz. Ve sıradaki hemen mesajımıza bakalım. Aydın Efeler Açık Cezaevi A2 4 Koğuşu Kadıoğlu Şevket'ten Efecan Tacır selamlarıyla, sevgileriyle demişler. Sefa'yı güzel şarkısı denmiş. Kısa ve öz, değil mi? Evet, o güzel parçaya yer vereceğim şimdi. Özellikle ama özellikle. Kadıoğlu Şevket'ten Efecan Tacır selamlarıyla, sevgileriyle demişler. Aydın Efeler Açık Cezaevi A2 4 Koğuşu Kadıoğlu Şevket'ten Efecan Tacır selamlarıyla, sevgileriyle denmiş ve o güzel parçayı hemen dinleyelim. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Özellikle ama özellikle Kadıoğlu Şevket'ten Efecan Tacır'a geldi. Selamlarıyla, sevgileriyle demişler. A2-4'e özellikle gönderdik o güzel parçayı.

Evet, devam ediyor birlikteliğimiz ve şimdi bir canlı yayın konuğum var. Şöyle hemen bir bakalım. Değil mi? Canlı yayın konuğumuzu bir alalım. Onu bir hazırlayalım. Onun hemen sonrası buradayız.

0: Evet, devam ediyoruz ve hemen şöyle hattımıza bir bakalım. Hattımızda kim var? Alo.
1: Selamünaleyküm abi, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
1: Hayırlı yayınlar.
0: Sağ ol valla, çok şükür, ben iyiyim, sen nasılsın?
1: Şükür abi, Allah razı olsun valla, ne yapalım aynı. Ben Emirhan Selen abi.
0: Evet Emirhan, ben tanıyorum da sen tabi dinleyicilere tanıt kendini.
1: Evet abi, dur abi. Abi Aydın'ın tipi kapat.

0: Hep birlikte mangal yakacağız değil mi zaten?
1: Ya vay be dün abi, sen de kendin içine çıka koydun ama sıkıntı yok abim, ben sana...
0: Tamam mı? Yapmak önemli. Davullu zurna.
1: Allah ya, şükür şu an.

Ya babam şey... bize kalsın. Buradan hepsi... ablerim, amcalarım, babam, hepsine selamım var. Yani ümidimiz size. Allah'ımdan dilerim ki, yani Yarabbimden dilerim ki, inşallah dışarıda görmek dileğiyle sizi. İsmail Akgün, hepinize selamımı söylüyorum. Bir altı koşuna yatan bir de tekrarlayayım abi. Ferhat Selen, Halil Selen, Ziya Çatalkaya, Güney...

0: Yani hepsi dinliyor. Ümidim var ki dinliyorlar. Çünkü ben evet. de yeni çıktığım için biliyorum yani. Nazilli'de de hepsi dinliyor şu an. Hepsi kulağı sizde. Eyvallah. Yani bizi tanıyan bunlara Allah'tan elimde olsa hepsini çıkarırım ama sabredilemekten başka bir şeyim yok yani. Bir faydam dokunamaz onlara.
1: Evet.
0: Allah ailelerine sabır versin. Onlara da sabır versin.
1: Amin. Amin.
0: Dileklerim budur abi. Ahmet Kaya'dan Mahsus Mahal'den şarkısını söyledim zaten abi sana.
1: Evet, onu da göndereceğiz.
0: Ondan sonra abi de artık o işin hayatta bütün anlattığımı ablamına selam olsun, amcamın çocuklarına bir daha söyleyeyim buradan. Namı değerli İzmirli Halil Bozkurt. Abimdir o da. Allah ondan da razı olsun.
1: Evet.
0: Ondan sonra abi Serap Selen, Halil Selen, onlara da çok çok selamımı söylüyorum. Merak etmesinler. Herkes dışarıda iyi. Sıkıntı yok. Allah'a şükür işimizde gücümüzdeyiz. Kimseyle bir işimiz yok. Kimsenin bize bir işi yok. Ondan sonra abi şimdi arkadan yazıyorlardı abi.
1: Evet.
0: Yazmışlar, radyo duymamışlar diyor. Tamam mı abi şimdi?
1: Kim duymamış?
0: Oradakiler duymamışlar. Radyo kesilmiş orada.
1: Bir daha söyle o zaman.
0: Şimdi, evet, bir daha söyleyeyim vallahi abi. Yemin ederim şimdi yazdılar bir daha.
1: Sıkıntı
0: ya.
1: Yok, söyle.
0: Haydi ve tipi kapancı Zeyfa Sıkı'nda bulunan, de artık hoşuna bulunan abim Halil Bozkurt'un amcamın oğlu

0: Yani duvar Allah'ın yanında olsun inşallah. Ben tek ümidim cezalarını ceza yatıp bitirsinler, çıksınlar. Başkaları ceza üstüne ceza yatırmasınlar kendilerine. Başka bir şey istemiyorum abi. Hepsine buradan selamlarımı gönderiyorum abi.
1: Tamam.
0: En içten selamlarımı gönderiyorum dağıltı koğuşuna. Bizi tanıyan tüm dostlara, Selen ailesini tanıyan tüm dostlarına selamını gönderiyorum buradan. D5, D6, D7'de Buran Tibari, Ege Aktepe, D8'de yatan Gücü. Ondan sonra C13'te yatan İsmail Akgün.
1: Evet.
0: B8'de yatan Baran Kılıçarslan kardeşim. Allah onu da yardımcısı olsun. En kısa zamanda o da dışarıda inşallah. Yani bizi tanıyan bütün dostlara selam olsun. B10'da yatan Gökhan Güzel. Namı Diler Göko. Ona da selamlarımı iletiyorum abi çok çok.
1: Tamam, sen böyle isimleri sayarken bağırıyorsun ya.
0: Evet,
1: ben de
0: abi
1: takip ediyorum, oradan kesiliyor. İsimleri çok bağırıyor, böyle pik yapınca kesiyormuş. Şimdi şey yaptım, sen bir daha say isimleri, ondan sonra parçaya geçelim.
0: Evet abi. D6 koşunda bulunan namı değer abim İzmirli Halil Bozkurt. Dayım Ferhat Selen. Kuzenim Halil Selen. Masa arkadaşım Güney Demir. Ziya Çatalkaya. İsmail Özcan namı değer Sabuncu. Davutçan Şahin. Ve D6'da yatan bütün makamlara selamlarımı iletiyorum buradan. C13'te yatan,
1: evet.
0: C13'te yatan abim İsmail Akgün. Ondan sonra D8'de yatan kardeşim Bücür. D5'te yatan Samet Demir. Ondan sonra İsmail abi D5'te yatan. Ondan sonra D7'de yatan Ege Aktepe. Ondan sonra Burhan Tibari. Bizi tanıyan tüm dostlarıma buradan selamlarımı iletiyorum abi.
1: Tamamdır.
0: En içten dolayı selamlarımı iletiyorum buradan. Allah'a emanet olsunlar abi. Allah ailelerine sabır versin. Onlara sabır versin abi. Gökhan Güzel, Baran Kılıçarslan. Hepsine selamlarımı iletiyorum abi. Yani ismini saymadıklarına hepsi kusura bakmasın. Vallahi unutuyor insan burada konuştuğu zaman. Kusura bakmayın. Nazilli'de yatan Tugay Tüm, Ferhat Tüm, Mamican Tüm, Mazlum Salim, Seyit Şimşek, Asım Koldaş, abilerime hepsine selam söylüyorum, kardeşlerime hepsine selam söylüyorum. Yiğit abiyle beraber can anayız. Hayır valla hepimizin çok selamı var. Fatih abimin, Halil abi, Halil Bozkurt, Fatih abim selam var, çok çok selam var sana. Bir telefonda denk gelemediniz abi zaten. Abi. İnşallah görüşte de denk geliriz abi. Denk getirirsek geliriz, gelmezse telefonda denk gelirsiniz abi. Hepinize çok çok selam var Ferhat abi, abimin, Fatih abim herkese selamı var. Allah'a emanet olun abi, diyeceklerim bundan ibaret. Teşekkür ederim abi. Hayırlı yayınlar olsun.
1: Ben teşekkür ettim.
0: Hepsine selamlarımı iletiyorum abi buradan.
1: Tamam. Namı
0: değer İzmirli'ye de, Halil Bozkurt'a da abi. Kuzenim Halil Selen'e de selamlarımı iletiyorum. Diyeceklerim bundan ibaret abi. Teşekkür ederim.
1: Tamamdır.
0: Parçayı çalarsın zaten. Neyse tamam artık.
1: O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet.
0: Reis ne düşündün biliyor musun abi?
1: Ne düşündün?
0: Bugün bir canlıdan sonra abi.
1: Evet.
0: Mahkumlara söyleyeceksin ki, diyeceksin ki abi. Mesela senin kaçta bitiyor? 11'den bitiyor. Evet. Ondan bitiyor abi senin şeyin.
1: 11'de bitiyor şu an.
0: Mahkumun sesi 11'de bitiyor.
1: Evet.
0: Ama 11'den sonra canlı mesela gelebiliyor muyuz abi şeye? Orada direkt konuşmaya.
1: Yok.
0: Gelemiyoruz değil mi reis?
1: Olmuyor öyle.
0: Keşke öyle bir şey olsaydı abi.
1: Öyle olmaya gerek yok. Zaten telefonda canlı konuşuyorsun şu an. Direkt canlı ya, telefonda da konuşursan o gidiyor.
0: Burada öyle konuşmak güzel olmuyor biliyor musun?
2: Burada isim
0: de sayamıyor insan. Tamam.
2: Çok kişi var.
1: Sen liste yap. Bak sen bir gün böyle bir kağıda liste yap, öyle sayalım.
0: Vallahi işte reis. Nasip bakalım abi ya. Öyle yapacağız. Yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim abi.
1: Ben teşekkür ettim.
0: Seviyorum seni. Allah'a emanet olun abi. Görüşürüz.
1: Sen de Allah'a emanet. Kendine iyi bak. Evet, istenilen parçayı hemen gönderelim. Arkasından buradayız.

Birliktelimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Devam ediyor. Şöyle hemen bir bakalım. Şöyle yapalım bir saniye. Şunu bir hafif ayarlamam lazım. Evet. Evet. Sıradaki mesajımızla devam edeceğiz. Bu arada mesajın sırası geldiğinde ben zaten bilgi veriyorum. Bilginiz olsun. Yine sıradaki mesajla devam ediyoruz. Nasili kapalı cezaevinde yatan sevdiğim her şeyim Murat Artan için gelsin bu şarkı. Kara gözlüm, seni çok seviyorum. Ruhum, seni sevmeyi de o gözlerinde kaybolmayı da hiçbir şeye değişmem. İçimde adınla başlayan aşkım benim en güzel sığınağım. En büyük duam her gün yüzünü görerek uyumak. Kirpiklerine kadar kurban olurum senin. Seni çok seviyorum demiş değerli dinleyicimiz. Özellikle ama özellikle Nazilli Kapalı Cezaevinde yatan Murat Artan için dinleyeceğiz bu güzel parçayı. Kara gözlüm, seni çok seviyorum demiş değerli dinleyicimiz. Güzel bir parça seçmiş. Hemen şöyle bir mesajın özetini geçelim, sonrasında şarkısını gönderelim. Nazilli Kapalı Cezaevinde yatan sevdiğim her şeyim Murat Artan için gelsin bu şarkı. Kara gözlüm, seni çok seviyorum. Ruhum, seni sevmeye de o gözlerinde kaybolmayı da hiçbir şeye değişmem. İçimde adınla başlayan aşkım benim en güzel sığınağım, en büyük duam her gün yüzünü görerek uyumak, kirpiklerine kurban olurum senin, seni çok seviyorum demişler. Bu arada lütfen ama lütfen bakın, arama yapmıyorsunuz WhatsApp hattını, WhatsApp'tan yazıyorsunuz, bunu her seferinde söylüyorum. Neyse, ben şu güzel parçayı göndereyim, arkasından yine buradayız.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye ve stüdyo saatlerimiz 21.53 ve sıradaki mesajla devam edelim hemen. Evet, tekrardan hatırlatayım, 0532 686 7837. WhatsApp'tan bizlere sadece yazıyorsunuz, arama yapmıyorsunuz, sadece ve sadece 0532 686 7837 WhatsApp'tan bizlere yazıyorsunuz ve sıradaki mesajla devam edelim. K3 koğuşunda yatan Nerolum'a gelsin isteyeceğim şarkı. O kadar zorluk, o kadar sıkıntı boşuna çekilmiş olamaz Allah'ım. İnsana nasip etmeyeceği şeyin hayalini kurdurmaz. Duasına nasip etmezmiş. Dualarımda hep sen varsın. Allah'ım seni bana nasip etsin. Geleceğin geçmişimden daha güzel ve hayırlı olsun. Tez zamanda kavuşmak dileğiyle Allah'ıma emanet ol. Onu çok seven battal demiş kardeş. Özellikle ama özellikle battaldan Nerolus'una, özellikle K3 koğuşunda yatan Nerolum'a gelsin demiş. Onu çok seven battal demiş. Güzel bir parça istemiş. Onu göndereceğim.

Evet, hemen onun o güzel çalışmasını göndereceğiz. Ne istemiş? Güzel bir parça istemiş. Göndereceğiz onu. Güllü'den sabah olmadan demiş. Özellikle ama özellikle K3 koğuşunda yatan Nerolum'a gelsin isteyeceğim şarkı. O kadar zorluk, o kadar sıkıntı boşuna çekilmiş olamaz. Allah'ım insana nasip etmeyeceği şeyin hayalini kurdurmaz. Duasına nasip etmezmiş. Dualarımda hep sen varsın. Allah'ım seni bana nasip etsin. Geleceğin geçmişimden daha güzel ve hayırlı olsun. Tez zamanda kavuşmak dileğiyle Allah'ıma emanet ol güzelim. Onu çok seven battal demişler. Evet, güzel bir parça göndereceğiz. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Şimdi devam ediyoruz. Bu arada bir Murat Artan'dan artık bir tatlı istiyoruz yani. Murat Artan'a sevgiler, selamlar olsun. Nazilli Kapalı Cezaevine özellikle ondan tatlımızı istiyoruz yani. Bir tatlı yemek yakışır bana da, değil mi? Özellikle ama özellikle Murat Artan'a kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Ayrıca Celal Önler'e de kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Onun da bir tatlı sözü var. Ona da sevgiler, selamlarımızı gönderiyoruz. Murat Artan'dan da alırsak tamam, bir artık pastane açarız yani, tatlıcı açarız diye düşünüyorum. Devam edelim gelen mesajlarla. Türkiye Vesto saatlerimiz 22.02 oldu. Devam ediyoruz. Ve bakalım hemen sıradaki mesajımıza. Selamünaleyküm. Öncelikle iyi yayınlar. Ben Canfeda Kaya. B10 koğuşunda yatmakta olan kardeşim Berat Kaya, Akif Kaya ve Yusuf Kaya'ya çok çok selamlarımı iletiyorum. Amca oğlum Ümit Kaya'ya aynı şekilde, aynı zamanda Umudom, Umutcan Yavar'a ve onlara demişler Halit Bilgiç'ten Zafer Yakındır şarkısını gönderiyorum. Onları çok seviyorum. Tüm Aydın E-Tipi dinlenme tesislerine gelsin. Herkesin gecesi kendine güzel olsun. Allah'a emanet olun paşalarım demişler. Evet, istenilen parçaya yer vereceğiz. Şimdi hemen şöyle bir bakalım. Selamünaleyküm, öncelikle yayınlar, tekrardan mesajını okuyayım göndereyim. Ben Canfeda Kaya. B10 koğuşunda yatmakta olan kardeşim Berat Kaya, Akif Kaya, Yusuf Kaya'ya çok çok selamlarımı iletiyorum. Amca oğlum Ümit Kaya'ya aynı şekilde, aynı zamanda Umudom, Umutcan Yavar'a demişler. Özellikle güzel bir parça istemişler. Tüm Aydın E-Tipi dinlenme tesislerine gelsin. Herkesin gecesi kendine güzel olsun. Allah'a emanet olun paşalarım demişler. Ve hemen o güzel parçaya yer verelim. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor sıradaki mesajla. Evet, Türkiye ve Sos saatlerimiz 22.08 ve gelen mesajımıza bakalım. Mesajlarımız yoğun. Sırası gelene mesaj yazıyorum zaten, sıra sizde diye bilginiz olsun. Muhakkak ama muhakkak bütün mesajlar okunacak. Hani benim mesajım okunmadı, okunacak mı düşüncelere kapılmayın. Zaten yazıyorum size, bilginiz olsun. Koğuş sorumlu Ömer Baysan demişler. Onur Yazıcı, Emrah Yazıcı, Yasin Yazıcı, Gencay Nazlım, Yasin Kızılyer, Onur Kösem, Kaan Karakoyun, Çağlar Çevik, Mustafa Koyunbakan, Melih Döner, Rafet Koca Eski, Ahmet Rüzgar, Hakan Seçen, Nazilli E-Tipi Kapalı Cezaevi E5 Koğuşundan Hilmi Ceylan, Bir Umuttur Yaşamak demiş ve güzel bir parça istemiş. O güzel parçaya yer vereceğiz özellikle, ama özellikle koğuş sorumlusu Ömer Baysan, Onur Yazıcı, Emrah Yazıcı, Yasin Yazıcı, Gencay Nazlım, Yasin Kızılyer, Onur Kösem, Kaan Karakoyun, Çağlar Çevik, Mustafa Koyunbakan, Melih Döner, Rafet Koca Eski, Ahmet Rüzgar, Hakan Seçen, Nazilli E-Tipi Kapalı Cezaevi E5 Koğuşundan Hilmi Ceylan demişler. Bir Umuttur Yaşamak demişler. Bir de Ahmet Kaya'dan Karayazı istemişler. Hemen gönderelim bakalım. Haydi.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Sizler mesajlarınızı göndermeye devam ediyorsunuz. 0532 686 7837, WhatsApp'tan bizlere ulaşıyorsunuz. Ve devam edelim. Devam edelim sıradaki mesajla. Hemen şöyle biraz mesajlarımız yoğun, hızlı hızlı hemen okuyorum. Bu arada bütün mesajlar okunacak, okunmaz diye sakın düşüncelere kapılmayın. Hemen mesajımıza geçelim. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi Kabir Koğuşu Dilan Bulut. Canım kızım, nasılsın, iyisindir inşallah. Benim canımın canı, güzel kalpli, merhametli kızım. Sen gidince şimdi belim büküldü benim. Dedim seni o kadar çok seviyorum ki hiç kıyaslanamaz. İnşallah Rabbim dualarımı boşa çevirmez. Sana kavuşturur beni. Gözyaşım içime akıyor. İstek şarkım Uygar Doğanay. Öyle zor ki sensiz günlerim. Allah'ıma emanet olun. Koğuşuna selam demişler. Özellikle ama özellikle annesinden Dilan Bulut'a. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi Kabir Koğuşu. Özellikle Dilan Bulut'a, değerli annesinden özellikle gelsin. Bu arada gözyaşı falan lütfen ama lütfen dökmeyelim. Biz hepimiz buradayız. Onlar da orada gülsün, eğlensin, mutlu olsunlar. Dışarıda sizin gibi sevenlerinin olduğunu unutmasınlar. Tüm kader mahkumlarımız. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Dışarıda sizleri bekleyen sevdikleriniz var. O yüzden lütfen ama lütfen gözyaşı dökmüyoruz. İçerideki de dışarıdaki de her zaman mutlu oluyor. Evet, özellikle ama özellikle Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi Kabir Koğuşu Dilan Bulut. Özellikle annesi. Canım kızım, nasılsın, iyisindir inşallah. Benim canımın canı, güzel kalpli, merhametli kızım. Sen gidince şimdi belim büküldü benim. Dedim seni o kadar çok seviyorum ki hiç kıyaslanamaz. İnşallah Rabbim dualarımı boşa çevirmez. Sana kavuşturur. Benim gözyaşım içime akıyor demiş. Akmasın ama, hiç gözyaşı çıkmasın. İstek şarkım Uygar Doğanay. Öyle zor ki sensiz günlerim. Allah'ıma emanet olun. Koğuşuna selam demişler. Özellikle Dilan Bulut'tan tüm koğuş arkadaşlarına da gelsin bakalım bu güzel parça.

birlikteyle Müslüm Güzel'e devam ediyor. Türkiye Vesio saatlerimiz 22.20 oldu ve birlikteliğimizde sıradaki mesajla devam ediyoruz. Evet, hemen gelen mesaja bakalım. Kader birliği yaptım. Nazilli E tipi E4 koğuşundan selam. Yatmakta olduğum Enver Ertem, Maze, İdris Karahan, Murat Koçbil ve tüm dostlarıma ve hele hele yatamayan koğuşa selam olsun. Dalgasına yaşıyoruz bu hayatı. Azer Bülbül'den yatamıyorum, yatamıyorum armağan olsun demiş değerli dinleyicimiz. Vallahi. Evet, istenilen parçayı göndereceğiz. Kader birliği yaptığım Nazilli E tipi E4 koğuşundan selam demişler. Yatmakta olduğum Enver Ertem, Maze, İdris Karahan, Murat Koçbil ve tüm dostlarıma hele hele yatamayan koğuşa selam olsun. Dalgasına yaşıyoruz demiş bu hayatı. Azer Bülbül'den yatamıyorum geliyor. Hazırsak haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sıradaki mesajla. Türkiye ve Sos saatlerini 22:26 yaptık ve hemen bakalım. Kim çeker ki kahrını, özledim. Evet, gelen mesajımızla devam ediyoruz. Kadir Emul, Hikmetullah Emul, Furkan Emul, Alişan Emul, Baran Emul, Pote, Sinan Tekçe demişler. Furkan Kaya, Savaş Kaya, Tarkan Öztürk, Arnavut Kadir, Yılmaz Demir denmiş. Cezaevinde tam mesaj okuyacağım, bir şeyler atıyor kardeşim. O yüzden mesaj hop yukarı gidiyor. Cezaevinde şerefiyle yatan bütün mahkumlara selam olsun. Tez zamanda ailelerinize kavuşmak dileğiyle. Abdülhamit Emul demişler. Azer Bülbül'den güzel bir parça istemiş, onu göndereceğiz. Kadir Emul, Hikmetullah Emul, Furkan Emul, Alişan Emul, Baran Emul, Kote, Sinan Tekçe, Furkan Kaya, Savaş Kaya, Tarkan Öztürk, Arnavut Kadir, Yılmaz Demir denmiş. Cezaevinde şerefiyle yatan bütün mahkumlara selam olsun. Tez zamanda ailelerinize kavuşmak dileğiyle. Abdülhamit Emul demişler. Hemen gönderelim o güzel parçayı.

Ve Türkiye ve Söz saatlerimizi 22.33 yaptık. Radyolarımızı yeni açan herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Ve gelen mesajlarla devam ediyoruz. Sizler de 0532 686 7837'den bizlere ulaştırabilirsiniz mesajlarınızı. Selamun aleyküm canım kardeşim Dilan'ım. Rabbim tez zamanda kavuşmayı nasip eylesin. Seni çok seviyoruz. Çok özlüyoruz. Kısa sürede kavuşacağız inşallah canım benim. Herkesin selamı var. İçini ferah tut. Canını sıkma. Seni seven abin Batuhan demiş değerli dinleyicimiz. Batuhan'dan kabir koğuşunda yatan Dilan Bulut'a Ahmet Kaya'dan yaşamadın sen parçasını istemiş. Evet, hemen o güzel parçasına yer vereceğiz. Hemen şöyle bakalım, mesajı bir daha iletelim, arkasından şarkısını gönderelim. Selamun aleyküm canım kardeşim Dilan'ım. Rabbim tez zamanda kavuşmayı nasip eylesin. Seni çok seviyoruz, çok özlüyoruz. Kısa sürede kavuşacağız inşallah canım benim. Herkesin selamı var, içini ferah tut, canını sıkma. Seni seven abin Batuhan demiş. Özellikle ama özellikle Batuhan'dan kabir koğuşunda yatan Dilan Bulut için dinliyoruz bu güzel parçayı.

Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz ve şöyle bir bakalım. Evet, varsa 0532 686 7837'den WhatsApp'tan bizlere yazabilirler ve şöyle hemen mesajımızla devam edelim. Selamun aleyküm. Karşıyaka'dan selamlar. Aydın E tipi kapalı cezaevi B10 koğuşunda olan Yusuf Bagana'ya, annesinden ve eşinden öncelikle seni çok özledik. Az kaldı seni oradan almaya geleceğiz. Hiçbir şey senden önemli değil bizim için. Bugünler de elbet geçecek. Geceye söz. Herkes zirvede olmayı hedefler ama hiç kimse bilemez ki zirve yükselişin sonu, inişin başlangıcıdır. Annesi Fatma Bagana'dan Yusuf Bagana ve eşi Canan'a Gökhan Namlı Yar Gözlerin Ağlar Gibi şarkısını armağan olsun demişler. Hemen ayarlayalım o güzel parçayı. Evet, şarkıyı ayarladık. Hemen şöyle bir kez daha üstünden geçelim. Özellikle ama özellikle Yusuf Bagana'ya, B10 koğuşunda olan Yusuf Bagana'ya geliyor bu güzel parçamız. Ondan da tüm koğuş arkadaşlarına gelsin. Hemen bir daha okuyalım. Selamünaleyküm, Karşıyaka'dan selamlar. Aydın E tipi kapalı cezaevi B10 koğuşunda olan Yusuf Bagana'ya, annesinden ve eşinden öncelikle seni çok özledik. Az kaldı seni oradan almaya geleceğiz. Hiçbir şey senden önemli değil bizim için. Bugünler de elbet geçecek demişler. Geceye söz. Herkes zirvede olmayı hedefler ama hiç kimse bilmez ki zirve yükselişin sonu, inişin başlangıcıdır. Annesi Fatma Bagana'dan Yusuf Bagana ve eşi Canan'a Gökhan Namlı Yar Gözlerin Ağlar Gibi şarkısı armağan olsun denmiş. Hemen o güzel parçayı Yusuf Bagana için dinliyoruz. Haydi bakalım.

Evet, artık birlikteliğimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu arada Instagram kullanan değerli dinleyicilerim, Instagram'da DJ Baykeleş, yani DJBE Keleş yazıyorsunuz. DJ Baykeleş ile Arıza Show sayfası var. Orada şimdi bir paylaşım yapacağım. Bakalım kimler takip ediyor, kimler bizi, değil mi, destekte bulunuyor, bir görelim. Instagram'da DJBE Keleş, yani DJ Baykeleş, hemen karşısına zaten DJ Baykeleş ile Arıza Show çıkacaktır. Görselde siyah bir font üzerine Arıza Show yazıyor. Oradan takip alabiliriz. Destek ve aklınıza takılan tüm soruları oradan gönderebilirsiniz. Bilginiz olsun. Ve şimdi paylaşayım mı? Bakayım bir şöyle. Gider ayak bir paylaşım yapayım ya, değil mi?

Evet, hemen bakalım şöyle. Ben Ümit, Ümit Dumanoğlu, Nazilli E tipi, E4 koğuşunda yatmakta olduğum Tarlabaşılı Maze, Enver Ertem, Murat Kaçbil, İdris Karahan, Ali Davulcu, Osman Can, C7 koğuşundaki Yaşar Yıldız, B8 koğuşundaki Mehmet Göçmen, E5 koğuşundaki Emrah Yazıcı, Yasin Yazıcı, büyük ihtimal yaşın olmuş ama, Yasin Yazıcı, Onur Yazıcı, kardeşlerim için Koç Giri şarkısını armağan olsun. Özgürlük yakındır, umutlar yarınımızdır. Selametle Ümit Dumanoğlu demiş.

Evet, hemen şöyle mesajını tekrardan okuyalım. Onun hemen sonrasında şarkısını gönderelim. Evet, hemen mesaja şöyle bir bakalım, bir daha göz gezdirelim. Özellikle ama özellikle Ümit Dumanoğlu'ndan saydığım isimlere geliyor. Mesajını tekrardan okuyorum. Ben Ümit Dumanoğlu, Nazilli E tipi E4 koğuşunda yatmakta olduğum Tarlabaşılı Maze, Enver Ertem, Murat Kaçbil, Koçbil'dir o da büyük ihtimal herhalde. Bakayım, evet, Koçbil, Murat Koçbil, İdris Karaan, Ali Davulcu, Osman Can, C7 koğuşundaki Yaşar Yıldız, B8 koğuşundaki Mehmet Göçmen'e, E5 koğuşundaki Emrah Yazıcı, Yasin Yazıcı, Onur Yazıcı kardeşlerim için Koçgiri şarkısına armağan olsun. Özgürlük yakındır, umutlar yarınımızdır demiş. Selametle Ümit Dumanoğlu demişler. Hemen gönderdik o güzel parçayı. Haydi bakalım, saydığım isimlere özellikle ama özellikle Ümit Dumanoğlu armağan ediyor bu güzel parçayı.

0: Evet, Türkiye ve Sio saatlerimiz kaç oldu bakalım? 22.57. Artık bugünlük de benden bu kadar diyelim. Yayında beni yalnız bırakmayan tüm herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Ayrıca tüm kader mahkumlarına, özellikle tüm güzel parçalarım benden armağan olsun. İsmini sayamadığım herkese, tüm kader mahkumlarına özellikle tüm güzel parçalar armağan oluyor. Bu arada Ulaş Tekeş Reis'e sevgiler selamlar olsun. Ulaş Tekeş'e, İzmirli Tansel'e, Emircan Yazıcı'ya, Hızlı İmam Rüstem Süzer'e. Ayrıca Raif Domurcu'ya, değerli İnan Işık abime, İnan abime ve tüm koğuş arkadaşlarına, özellikle Raif Domurcu'ya da sevgiler selamlar olsun. Nazilli'den Egemen Güney'e, Yufkacı Kenan'a, Çağlar Başkan'a, Yagi'ye, Serkan'a sevgiler selamlar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Yine haftaya ölmez sağ kalırsak Salı günü buluşmak, görüşmek ümidiyle. Hepiniz hoşça kalın, dostça kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun.
1: DJ Bay Keleş'le Arıza Show sona erdi. DJ Bay Keleş'le Arıza Show sona erdi.

Esirgemem sözümü ben. Çıkıp gelse de ölüm. Geri götüremez adımlarımı. Ve yıldıramaz beni hiçbir şey gülüm. Ne dikenler bıraktım ardımda, ne dikenler. Ki uçları hala kanıyor ayaklarımda. Oysa karanfiller ekmiştim yollara. Aşk ile mızrap vurup sevdalı sazıma. Kavgamı türkülemiştim yarın bakışlı çocuklara. Ve semahlar dönmüştüm turnalar gibi. Pir aşkına, hak aşkına, halk aşkına. Kim söyleyebilir öldüğümü ki? Siz türkü gibi dağılırken dağ yollarına ve toprak gibi yeşerirken memleketim, kim söyleyebilir solduğumu ki? Ben ölmedim ki. Ben ölmedim ki.

0: Kral FM reklam.
1: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Çam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej

0: 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
1: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
0: 27 Haziran Cumartesi günü güç

müzik dolu günler için Haydi Koçarlı 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: Hay FM reklam.

ayrı gibi.

0: IFM Reklam.
1: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler

0: kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi.
1: Şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
0: 27 Haziran Cumartesi günü

günler için Haydi Koçarlı 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar yittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar yittiler. Ezdi tükenmedik, bildim

0: IFM Reklam.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

Ağlama baba, şeref ağlamaz. Bugün benim düğünüm var. Hey anam, hey. Hilal vurmuş kanım üstüne. Ağlama baba, şeref ağlamaz. Gayrı ruhum bayraktır benim, dalgalanır vatan üstüne. Yeşil ırmağı Fırat'a, Gediz'i Dicle'ye kavuşturur. Erciyes'i Ağrı'yla, Kaçkar'ı Toros'la, Maden Dağı'nı Ulus Dağı'yla buluşturur. Bu bayrak türküdür baba. Rize'de çay, Isparta'da gül kokul, Aydın'da zeybek, Erzurum'da dadaş türküler. Antep'te şahin, Çorum'da...

Çünkü hep çocuktur bir yanımız, hep alkınalıyız. Şimdi şehidim, anamın eline bırakılan boynu bükük künyeyi, yaralı bir yurdum. Yaşasam yine Mehmet'in oğlu Ali olurdu. Ağlama baba, şeref ağlamaz. Şeref ağlamaz. Özlediğinizde beni, künyemi kaldırın bayrağa doğru. Al şafaklarda yüzen al sancak tadında türküler söyleyin. Ağlamayın.

umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim onlar gittiler. Ezdi tükenmedik bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik bildim

göre değil. Yokluğunu ben çekemem. Bana vazgeç deme sakın. Bana vazgeç deme sakın. Vazgeçemem. Vazgeçemem. Vazgeçemem.